Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

0: Degenden keyin yiliga 10 ming tonna qattiq solyov kavak taxti ishlab chiqarish mo'ljallandi. Shirkatning bosh direktori Jang Bocheng mahsulot ishlab chiqarish halqasida muhit qo'g'dash texnikasiga tayinib, keraksiz suv qo'yib bermaslikni ishqa oshirg'il bo'ladiganligi. Ximiyelik oqartish hojatsiz, ishlab chiqarish jarayonida bulg'inish bo'lmaydiganligi. Ishlab chiqarish liniyasida yana shu joydagi qaldiq qezilma, dashqal, ko'mir kuli, ko'mir teshik qatorliq qattiq tashlandiqlar ishlatilib, yeshil aylanma kasb sistemasi barpo qilinadiganligini bildirib mundaq dedi. Shu joyning boylik afzalligidan foydalanib, faol bozor ochib, kasb liniyasini kengaytimiz. Bintan bu yil kirgandan buyon nuqtaliq ko'zitadigan 19 iqtisod texnika taraqqiyot rayonida kasb jihatiga ko'tarish iqtidorini sijil oshirib, rayon taraqqiyot hayotiy kuchini uzluksiz qo'zg'atdi. Xuyanxi iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi Xinjiang K2da ximiya sanoati materiali cheklik shirkatining ishlab chiqarish sexida ishchilar fosforik kislota mahsulotini qachilaydigan uskunalarga chin qadilib turadi. Bu şirket, Bintan 7-ci yisi, Xuyanxi şəhərinin elektron yeni materiali kəsbinin yuqri eqimidiki karxana bolub, Bintan'nın 2026-cı illik yenilik yartıştipidiki otara kiçik karxanısı bolub bahalandı. Şirketin muavin baş direktori Jan Hangyu bu yılının aldınki 7 ayda şirketin 4386 tonna fosforik kislota işlep çıkırıp 34 milyon yuandan artık mesulat kımmetini işqa aşırganlığını tonuşturup mındak dedi. Bütün yıllık mesulat miktarını 8000 tonnadan mesulat kımmetini 65 milyon yuandan aşırışını tırışıp kolgu keltürümüz. Xuyanxi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni ko'p tarmoq bilan ham turtki bo'lib, siyosat, mablag', ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot qatorliq a'lo sifatlik boyliklarni biriktirib, butun hayotlik davriyligi bo'yicha fan texnikida yangilik yaratish munosabat zanjiri barpo qildi. Navbatda palampaysimon mukammal fan texnikida yangilik yaratish korxonalari sepi shakllanib, Dövlət dərəcəlik yuqri yeni texnikilik karxanadan 16-si, kəsbi, tücüpülük, özgəcə yeniçi karxandan 9-i, qatarlıq bir türküm əla süpətlik, pən texnikidə yenilik yartış asası gəvdisi barlıqı kilib, rayon strategiyalik yenidin güllənivatqan kəsibləri məsulat qımmetinin iyiligən nisbəti 10% yətdi. Bu yılın aldınqı 20-da tamamlanğan köləmdən yuqarı sanayət ümumi məhsulat qiyməti 5 milyard 80 milyon yuan yetdi. Tumşuq iqtisad texnik taraqqiyat rayonu kəsiblərini çoğqırı yetildirib, türü quruluşunu çıng tutub aldınqı 20 yılda köləmdən yuqarı sanayət ümumi məhsulat qiymətini 5 milyard 458 milyon yuan yetkizib, bultır quşu məzgildikidən 12.6% aşırdı. Tumşuq iqtisod texnik taraqqiyot rayonidagi bir to'qimachilik shirkati asosliqi sappaqti yib ishlab chiqaradi. Bu shirkat uskuna hunar san'at saplamasini uzluksiz a'lolashtirib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirib, oldingi yarim yilda 6000 tonna sappaqti yib ishlab chiqarib, mahsulot qimmatini taxminan 100 million yuanga yetkazdi. Korxonaning bosh direktori Duan Jinli mundaq dedi. Mesulatlarımızni asaslıqı Shandong, Anhui, Jiangsu ve Xinjiang işçidi satımız. Keyinki 20 yılda mesulat miqdarımızın 6500 tonluğa, mesulat kımmetimizin təkminen 120 milyon yuanga yetişini mölçerledik.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl Xinjiang'nın küzlük açlıq terliği kölümü muqimliq asaslı kengayib, ziraatlarının özüşi umumən yaxşı boldı. Növbette küzlük aşlı qosolunu yığış ar qarqıdın başlandı. Yakında Çöçek şehirdeki 800 min moğdun artıq kömü qonağını oruş başlandı. Şimali Şincan'daki kömü qonağ teyirilgın asaslıq caylarının bir bolğan Çöçek şehri bu yıl tonluq etiz ülge kuruluşunu zor küşübden alğı sürüp, yokru hosulluq, nacar şaraitki taqabıl callıqı küşlük kömü qonağ sortını tallab, teyirikçilik kurulmasını əlalaşdırıp, bununla ölçemlik akıl etiz pərbişi əndiyesini maslaşdırdı. Növbette kömü qonağının körsətküşleri ilgirki yıllardaki şu məzgildikidin yokru boldı. Çöçek şəri Aşil Yesi, Calğız Ağaş kentdeki deyqan Çang Yongliang mındaq dedi. Qonaqnın dini toq, Бұлтырқыдың көп осыл алдық. Ездегілік техниклері елмей пәрбіш қылшымызға етекшілі қалды. Тем тіп сұғырыш,

0: Avtonom rayondaki suçluk tarmakları bu yıl kirgendim bu yan. Bütün rayon boyunca ekologiyelik su toluklaşını bir tutaş planlap alıgı sürüp, noktuluk derya köllerge 2 milyar 793 milyon kubmetr ekologiyelik su tolukladı. Tarım deryası vadisindeki toğraklıkka kelgün başlap 923 milyon kubmetr su tolukladı. Taklimakan qumliqining qirbagidagi to'sib zarba berish jangini jami 1 milliard 291 million kub metr suv bilan ta'minlab, kelgundan mudofiyalanish, sug'urish, ekologiya jihatida tang nab kelishni amalga oshirdi.
1: Stansimiz xabari. Qaba nohiyasining yuning 490 megavatlik shamol elektr energiyasini zapas saqlash bir gavdlashtirilgan yashil to'qni bevosita ulash turi yaqinda rasmiy tasdiqlandi. Bu tür Şinjan'daki to'qimichilik kasbi yuzlangan tunji yeşil to'q bevosita ulash turi. Bu turdaki bu andiza tunji qitim an'anaviy avzal kasbgacha uzartilib, chigra bo'yidagi nohiya rayonining yangi energiya va o'zgacha yosimichilikning yo'g'irma taraqqiyoti uchun yangi yo'l ustida izlanildi. Yeşil to'qni bevosita ulash davlatning yangi energiyadan yaqin atrofda foydalanish, kasblarning yeşil to'ban karbonlik tipini o'zgartirishni ilgir surishga turtki bo'lishdiki siyosatda yangilik yaratilgan muhim turi. Shinjang bu yil kirgandan buyon Shinjangda yangi energiyani yaqin atrofda ishlatishga aloqador ishlarni olg'a siljitishni tezlatish to'g'risidagi uqtirish. Shinjangning yangi energiyaga unumlik mablag' selishiga turtki bo'lish va yangi energiyadan foydalanish nisbatini o'stirish to'g'risidagi bir qancha tadbirni e'lon qilib, yukka asosan manbani bekitish prinsipini bekitib, biri pishib yetilsa, birini olg'a siljitish prinsipi bo'yicha turlarni bekitdi. Hozirgacha Shinjangda yeşil hesaplaş küçü, köp kristallık kremni, kömür kimya sanayiti, yeşil hidrogen, nefet, tabi gaz, kimya sanayiti qatarlıq noxtlıq kestlerini qaplıgan köpligen yeşil toxni bevasti ulaş türleri türkümgü bölüp əməliyleştirildi. Bu qitim təsliqlanğan türnün plandiki şamal elektri omami generatorlar sığımı 490 megawatt bulup, işki qararğı bölüp alğı sılcıtılıdı. Bu türde elektr tori maxsus lentgasini bevosita ulash andisi qo'llanilib, shamol elektri ham energiya saqlash sistemasidan hosil bo'lgan yashil elektr energiyasi to'qimichilik kasblar bog'ji rayoniga bevosita yetkazilib, ishlab chiqarishda ishlatiladigan energiyaga oldin kafolatli qilinadi. Bu andiza korxonalarning cho'ng elektr to'rig'i tayinishni unumlik to'baldatib, to'q yetkazish sarfiyotini azaytadi. Ham manba, to'r to'q yo'llash, saqlashni bir gavdlashtirib yurishtirish orqali energiya sistemasining umumiy unumini o'stirdi. Eglinishcha, bu turpitib ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin bir tarafdan bog'chi rayonidagi to'qimichilik korxonalarining to'q ishlatish tan narxini ko'rinarli azaytib, korxona mahsulotlarining iqtidor, baho nisbati va davlat ichki va sirtqi bozorlardagi yadrolik raqobat kuchini o'stirib, Karxonalarning yeşil sodu to'siqini bo'sib o'tib, sirtqi yuzlangan taraqqiyot bo'shliqini kengaytirishiga kuch qo'shadi ekan. Yana bir tarafdan ish o'rni sijil kengaytirib, chegara rayonidagi ommaning kirimini muqim ko'paytirishiga turtki bo'lib, shu joy iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik ilgir suradi ekan.
0: Stansiyamiz xabari. Bu yil 1 aydan 7 oygacha Urumchi Tianshan xalqaro aeroportida tekshirilib, chegaradan kirgan chiqqanlar 729 ming odam qaytimdan ko'proq yetib, bultirqi shu mazgildagidan 29.3% yo'lovchilar aeroplani 5000 qaytimdan ko'proq yetib, 22.7% ko'paydi.
1: Növbette, Urumchi Tianshan xalqaro aeroportida 18 davlat va rayonga tutashgan 27 xalqaro yo'lovchilar aviatsiya liniyasi ochildi. 1 aydan 7 oygacha O'rta Osiyodagi 5 davlatdan kelib, bu aeroport orqali chegaradan kirgan chiqqanlar 392 ming odam qaytimdan eshib, chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchining 53%ini O'rta Osiyodagi 5 davlatga qatnagan navbatchi aeroplan yozliq ta'tillik yo'lovchi to'shish boshlanishdan burunqi haftada 90 nechta qaytimdan 110 nechta qaytimga ko'payib, chegaradan kirgan chiqqan navbatchi aeroplanning 54.7%ini egalladi. Jungoluk yo'lovchi Wang Wei mundaq dedi. Bu yerdan O'rta Osiyoga berish nihoyatda qulay, tomojindan o'tish mutezkan, Shinjangning taraqqiyoti nihoyatda tez bo'lib yetibdi. Ko'rib baqaylik deb keldi. Urumchi chegaradan kirish chiqishdagi chegara

0: Cahatta xas yetekçilik kılıp, sağlamlık xavip xatırını vaxtıda bir mi bir tek sürüp, sozulumu kesellikini amalba dəslapki baskışta tizgildiduk. Növette, Şincan'da sozulumu kesalliklerinin universal aldığını eliş tizgirleş, devlet derecelik ülke rayonundan 13'i, autonom rayon derecelik ülke rayonundan 13'i muvaffakiyetlik berpa kılınıp, 8 milyondan köprek daimlik nüfusqa nefiyet güzüldü. Autonom rayonda, autonom rayon vilayet nahiye, 3 derecelik sozulumu kesellikini közütüş ölçes sistemisi berpa kılınıp, sozulumu kesalliklerini baldır baykaş, baldır diagnoz koyuş, baldır davalaşkı türtükü bolundi. Umumi halk sağlam turmuş usulü her kitimu sıcıl olgı sürüldü. Sağlam mahalle, sağlam idari orun, sağlam aşkanı katarlıklardan 6306'sı berpa kılınıp, sozulumu kesellik boyuca sağlamlıkını ilgir sürüş faaliyeti yılığı otur hesap ilen 2000 meydan kıtımdını köperek ötküzüldü. Autonom rayonluk Sanhiya Sağlamlık Komiteti davalaştaki ciddi işlerge takabül turuş başkarımızın muavin başlığı Ma Hı Ping mundak dedi. Davalaş bilen aldığını ilişkinin çunkur yuğurluşunu küçeytip, sozulumu kesellikini közütüş, ölçeş ve onunla arlaşış, sağlam muhit yaratış, hem de xatarlık amıllarını tizgirleşni, kurulumluluk, sistemlilik alıq sürüp, hükümet yetekleydiğen, köp tarmak tan hareketlenidiğen, pütkül cemiyet katnışıdiğen, sozulumu kesellikinin aldığını iliş tizgirleş hizmet endisi berpa kılımız.
1: Stansımız muhbiri Doğukhav haber kılıdı. Abdonum rayonunun arkayısı cayları yazlık tətil məzgeledeki istimal qızıq noxtısını çın tutup, bazar təminatını üzlüksüz beytip, köpkül istimal muhiyeti yardım, istimalının eş şıqız sıcıl törtkü boldı. Bu yıl yazlık tətil məzgeledə Gümpçi Ayollar Futbol Komandisi, 8 Evliya, Long Aşkansızı kelişinizin karşı almış Katarlıq kenola merkezli koyuldu. Sancı şehirdeki erkaysi çoğun kino kanla noğul kino görüş endiyesini bozup taşlap, kino koşulgan yoğurma kes pahalı üstüde pahalı izlenip, kuşbırak haltı yasaj, marcan tizişini sınapi kış rayonu katarlıklarını tesis kılıp, şehir ağalarının istirahat talışını beytti. Sancı şehri ağalısı Huyan mundak dedi. Yazlık tatilde bir neç kino gördüm. Bugün kartun film görüş için geldim. Mən muşundak kinolarga mıraq. Sancı şehri 103 kino bağıtısının dejorini direktori Yan Cıncı mundaq dedi. Yazlık tətil kino qoyuşdiki moyim məzgil, yürüşlük belə çıxardıq, yəni bir qısım etibarı pahaliyyətlə bə. Mədəniyyət sayahəcilik istimalımı yazlık tətilik istimalının yarqın noxtısı qaylandı. Kumul əvzəl təbii baylıq tayınıb, çöllük ekspedisiyası, Tağlı salkındaş, dalıda konuş katarlıq özgücü sayahat türlerine yol koyup, sayahatçilerge bir qitimlik səhberde köp kıl təsiratlı iyi buluş şaraiti hazırladı. Qashqar Qadimi Şehri mevqani balılıq sayahat dolqonu koyup, gayri maddi mədəniyet mirası bilen sayahatçilik çoğunqur yoğurulgan türlerini yol koyup, sayahatçilerinin alkışıgı erişti. Sıcuallik sayahatçı Sonjayi mundaq dedi. Kulalcılık ne? Tuncu gittim sınav baktım. Kaşgar'da güzel menzirlerden huzurluplu kalmay, en bir medeniyet bilimlerine ögünü aldım. Tatilim bək ehmiyetli götti. Yen okuş mevsumu başlanış aldı da, okuşlar ve atanlar bəs bəsde lazımlık buyumlarını setivleşki başlıqallıqdın, okuş başlaç ıxsadi sıcal callandı. Yakınki günlerden gen Ürümçi şehirdeki çoğun rakamlık məhsullatlarını məxsus setiş dükkanlarda xeridarlar sıcıl köpüyüb, yan telefon, taht kompüter, xatir kompüter sitibalıqlı gelgen okuqucula ve atanlarının ayıq üzülmedi. Köpçilik ögünüş şiltiş ihtiyacı birleştirip, setişdin genki kapalat ve yardım pul siyasını təpsili ilgiledi. Dükkanda istimal kılış, tallab setibiliş kaynaq keyfiyatı yaratıldı. Ürümçi şehri ahalisi Can Chen mundaq dedi. Balam endi ali mektepte okuydu. Şuna alaydan taht kompüter setivalgılı geldik. Taht kompüter setivalganda devlet yardım pul siyasetinden bahirlengili boladıkken, bunun da muhabbık bahadı setivalgaşka xeyir köp pulumuz tecilip kaldı.
0: Stansımız xabri. Yazlık tatilde Abdonum rayonundaki köplügen medeniyet, meydan sarayları, yetiş vaktini uzartış, haksız düşendiriş, penni umumlaştırış, leksiyası sözleş katarlık, halkı nefret güzüş, kolaylık yartış tedbirlerini yolu koyup, şehir ağlısı

0: stansımız kabre. Şiho şehri şehir yezlanı kaplagan şekli köpkül asasi katlan penni umumlaştırış torunu pahalı berpa kılıp pen tekniki baylıkını asasi katlamga yetküzüş ve halkı nep yetküzüş mulazımetini del cayda emelileştirişki türtkü boldi. Şiho şehri Şidagu bazarının yezi kent penni umumlaştırış sarıyı yakında yopuk içip içip itildi. Şükini penni umumlaştırış sarıyı ademler bilen lıht olup etraptaki nurgun kent ağalısı ekskursiya kılış yiz kılış üçün geldi. Tüşendirgücünün yetekçiliği de köpçilik afetten müdafiyeleniş, afet zihnini azaytış bilimlerini ilgilep, kızıkarlık pen tekniki küçük tecrübelerini sınap, ilim penninin sırrı üstede izlendi. Başlangıç mektep okuyucusu Mazzışven mındak dedi. Maşina adam bilen fikir almıştırdım. Maşina adam bak kızıkarlıkken, bazardaki penni umumlaştırış sarıyı da nurgun penni umumlaştırış baylık bohçısını gördüm. Kol silip meşgulat kılıp ilim penninin intayını kızıkarlık hikayelikini his kıldım. Şiho şehirlik pen tekniki cemiyeti partiya grubusunun muavini şucisi reis Sun Ho diyen hazırgıça Şiho şehirinin avtonom rayonunun asasi katlam penni umumlaştırış hareket planı türüdün 8'ini iltimas kılganlıkı. Bunun cemi 500 bin yuandan artık meblağ selinip yezi kent penni umumlaştırış sarayıdan 4'ü mahalli penni umumlaştırış sarayıdan 4'ü kurulganlıkı. Ahallarının etrafında tesis kılınan bu penni umumlaştırış saraylarda penni umumlaştırış terbiyesi, pen teknikini sınaş, kitap okuş, medeniyet, tarkıtış, katarlık iktidarla bir gevdileştirili geçke şehir yezi ahalları bulup mu yaşları ösmürlerinin yakın etrafta teyhimu ela süpetlik penni umumlaştırış mulazımetinin beherleniş, üntinsiz təsir körüstüş davamıda ilim pen sapası ve yenilik yartış iktidarını östürüş imkaniyetiye iyi kılınğallıkını tonuşturup mındak dedi. Şidagu bazarlık penni umumlaştırış sarıyı şehirlik pen tekniki cemiyetimiz şehir boyunca berpa kılgan 8. asasi katlan penni umumlaştırış bazısı. Meydan sarayla dikkatini asasi katlamdaki ammanın ihtiyacını merkezleştirip yezi kent penni umumlaştırış baylıkıdaki kem tüklüklerini toluklap penni umumlaştırış baylıkını asasi katlamının birinci sipigi yetküzüşke türtüke bulup penni umumlaştırış dairesini sıcılıkken eğitip penni umumlaştırış arkalık halkı nep yetküzüşteki o ahırkı bir kilometrini ravallaştırıp tebellikteki umumu halkının İlim pen sapasını östürüşke kuş koştu.
1: Emdi kısqı xəbərlər anlatdımız. Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti yığında sanat və uçurlaşdırış nazarıdı, soğud işləri nazarıdı bilən birləşib, Şincağının yeng energiya ünümlük seyilmizsiq törtkü buluş və yeng energiyadın paylanış nisbitini östürüş toğırsızdaki bir qanç tədbirini tarqatdı. Tedbirde, dikkatini kesip tereqiyatıdaki baskuş karakterlik ziddiyetlerini el kılışkı merkezleştirip, siyaset birikmi muştini yakşı etip, yeng energiya ünümlük seyilmesini bütün küşplendikin etip, yeng energiyanı işletiş, onundun paylını sevgiyesini östürüş oturgu koyuldu.
0: Beycan'ın Şincan'ı yardım veriştiki noktalık kuruluş bulgan Şincan Hoten Şöyani, ikinci kararlık kuruluş türü tönegin işletişki tapşırıldı. 870 milyon yuan meblağ silinğan bu türünün kölümü 220 min kvadrat metr. Bu türde 130 min kvadrat metr okutuş universal gevdesi yeniden kuruldu. Bu türde tahminen 5 min okuş oranı köpeytilip, mektepten mektep başkuruş emeli küçü zor derecede östürüldü.
1: Avtonom rayonunun 2026 yıllık Kümüş Yaş Şatlıkı'dan Bəhərliniş Yürüşlük Pahaliyetinin Başlanış Mürasimi Tönögün Ürümçü'de ötküzüldü. Pahaliyette Kümüş Yaş Şatlıkı'dan Bəhərlinip, Mehir Muhabbet Arqılıq Tiyanşanını İletiş Başdeyimi Kılınıp, Kümüş Yaşlıklar Ədəbiyat Sənidi, Kümüş Yaşlıklar Mədəniyet İcadiyeti Türi, Kümüş Yaşlıklar Kitap Okuş, Kümüş Yaşlıklar Bədən Çeniktiruş, Kümüş Yaşlıklar Sağlamlıq Boycu Kütünüş Türi, Əmdi Kümüş Yaşlıklarga Dair Pənni Umumlaşdırış Türüdün İbarət 6 Çoğun Bölək Çövürdülüb, Yaşan Qallarga Mülazimət Qılış Pahaliyeti Qanat Yaydırıldı.
0: Avtonom rayonning 2026 yillik keyingi 20 yillik mamlakatlik oliy ma'rif bo'yicha o'zligidan o'rganish imtihoni tizimlantirish xizmati 8-oyning 31 kuni soat 12 dan 9-oyning 4 kuni soat 18 gacha olib beriladi. İmtihan bergüçüler Şinjan Maarif İmtihan Mahkemesinin toru bekitige kirip Avtonom rayonunun Ali Maarif boyunca özlükdün öğreniş imtihanını başkuru sistemiste tizimlansı boludu.
1: Emdi Avtonom rayonundaki 16 şehrinin habaraydın məlumat berimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 16-25 Celsiya gradus çıxıcı. Altayda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 11-21 Celsiya gradus çıxıcı. Çöcekte ötkünce yağmur yağıp kendi hava içiladı, temperatura 11-22 Celsiya gradus çıxıcı. Golcuda hava uçuk, temperatura 15-28 Celsiya gradus çıxıcı. Bortlada ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 13-27 Celsiya gradus çıxıcı. Karmayda ötkünce yağmur yağıp kendi hava içiladı, temperatura 17-27 Celsiya gradus çıxıcı. Küytünde ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 14-28 Celsiya gradus çıxıcı. Şehanzda hava bulutlu, temperatura 14-27 Celsiya gradus çıxıcı. Sancıda ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 16-27 Celsiya gradus çıxıcı. Kumulda hava bulutlanıp keyin ecilidi, temperatura 19-34 Celsiya gradus çıxıcı. Turpanda hava bulutlu, temperatura 26-38 Celsiya gradus çıxıcı. Korluda hava bulutlanıp keyin ecilidi, temperatura 20-33 Celsiya gradus çıxıcı. Aksu'da hava uçuk, temperatura 17-31 Celsiya gradus çıxıcı. Atış'da hava uçuk, temperatura 17-32 Celsiya gradus çıxıcı. Kaşgar'da hava bulutlanıp keyin ecilidi, temperatura 20-32 Celsiya gradus çıxıcı. Xotan'da hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradus çıxıcı. Ürümçi'de hava bulutluq, temperatura 16-25 Celsiya gradus çıxıcı buludu. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyallıq Xabarlar Programısı boyunca anlıtış verdik. Bu qitimki programımızın tercümanları Amine Nurahmet, İlminur İsamedin, Van Suci, Muharir Medine Merdan, Gini Qadır, Mesul Muharir Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Həsəncan Sabut bilen Sulpiya Mahmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyallıq Xabarlar Programısını anlıqınanlığa rahmet. Slow-shooting aboncular terminalını düşürsünüz, texmo köp sarxıl məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

مەسىلەن ھەر كۈنى 8 ستاكان سۇ ئىچىش كېرەك دېگەن قاراش كەڭ تارقالغان. يەنە بەزىلەر مۇشۇ بويىچە ئىش قىلىشتى چىڭ تۇرغان. لېكىن ئەمەلىيەتتە بۇ ئۆلچەم ھەممە ئادەمگە ماس كېلىۋەرمەيدۇ. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ تاماقلىنىش كۆرسەتمىسى 2022-دە كۆرسىتىلىشىچە، بەدەن تۆۋەن ھەرىكەت سەۋىيەسىدىكى قۇرامىغا يەتكەن ئەرلەر ھەر كۈنى 1700 مىللىلىتىر سۇ ئىچىشى، قۇرامىغا يەتكەن ئاياللار ھەر كۈنى 1500 مىللىلىتىر سۇ ئىچىشى كېرەك. ئەگەر ھاۋا ئىسسىق، قۇرغاق، تەر كۆپ چىقىدىغان بولسا، ئەمەلىي ئەھۋالغا ئاساسەن سۇ ئىچىش مىقدارىنى مۇۋاپىق ئاشۇرسا بولىدۇ. كۆپچىلىك كىچىك تەرتىگە دىققەت قىلىپ باقسا بولىدۇ. ئەگەر رەڭگى سۇ سېرىق، سۈزۈك مىقدارى يېتەرلىك بولسا، سۇ ئىچىش مىقدارىنىڭ ئاساسىي جەھەتتىن يېتەرلىك ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. بولمىسا كۆپرەك سۇ ئىچىش كېرەك. ئالاھىدە كىشىلەر توپى سۇ ئىچىش مىقدارىنى كونترول قىلىش كېرەك. دورا ئىچىپ ئاشقازان يارىسىنى داۋالىتىۋاتقان بىمارلار دورە تەركىبىدە ئاليۇمىن تىئوساخارىد، ئاليۇمىن ھىدروكسىد، يىلىمىي قاتارلىق ماددىلار بار بولۇپ، ئاشقازان شىللىق پەردىسىنى قوغدايدۇ. ئەگەر سۇنى بەك كۆپ ئىچسە، دورىنىڭ ئۈنۈمى تۆۋەنلەپ، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئەسلى كېلىشىگە پايدىسىز بولۇشى مۇمكىن. ئاستى خاراكتېرلىك بۆرەك كېسىلى بىمارلىرى. بۆرەك ئىقتىدارى زىيانغا ئۇچرىغاندا، ئىچكەن سۇ بەدەن سىرتىغا نورمال چىقىپ كېتەلمەيدۇ. شۇڭا ئىچكەن سۇ مىقدارىنى كونترول قىلىش كېرەك. سۈيدۈكتىن زەھەرلىنىش كېسىلى بىمارلىرى. Bu vaqtda ichirgan suv miqdori badan og'irligining o'zgarishiga asosan belgilanadi. Har kuni muqim vaqtda badan og'irligini o'lchisi bo'ladi. Har kunlik badan og'irligining eshishi badan og'irligining 0.15% dan eshib ketmasligi kerak. Yurak zaiflashgan bemorlar ko'p miqdorda suv ichganda yurak qaytirgan qon miqdori ko'payib, yurakning yukini oshirib, kasallik ahvolini og'irlashtiradi. Yurak zaiflashish og'ir bo'lganlarning suv ichish miqdorini hatto 800 ml ichida kontrol qilish kerak. Konkret ahvalni doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qilish kerak. Choy ichishda tövendiklarga diqqat qilgan yaxshi. Choy ichishga mas kelmaydigan kishilar topi. Nerva ajizlik, uyqusizlik, qalqon simon, baz iqtidor eshib ketish, tuberkulyoz, yurak kesili, oshqozon kesili, uchay yarisi bor bemorlarning hammasi choy ichishga mas kelmaydi. Bo'libmi qiniq damlangan choylar, yana bola emitayotgan yoki homildor ayollar va bo'vaqlarmi choy ichishga mas kelmaydi. İkincisi, orından durğanda ya ki uxlaşdın burun çay içməslik. Ətəyəndə orından durğanda aş qorsaq vaqtı çay içkəndə aş qazan suyuqluqını suyuldurub əzim qılış iqtidarını tövəl tivitidu. Çayının ruhlandırış, kiçik tərətini ravanlaşdırış rolu ba. Uxlaşdın burun içkəndə uyqusubdəgi təsiri yetküzdü. Teofillin aşqazan suyuqluqunun acırılıb çıxışını tizginləydi. Tamaqdan burun çay içəndə əzim qılış sümürüşkə faydasız. Tamaqdan keyin dərhal çay içəndə çay tərkibindəki tannik kislotası adam bədəninin oksil, tömür maddəsi qatarlıqlarını sümürüşkə təsir yetkizdi. Şuğa tamaqdan keyin 1 saatdan keyin içişni tövsiyə qılımız. Üçüncüsü, bir qısım doğrularını içəndə çay içməslik kerak. Bəzi tınışlandırıb uyquğa yardım verdiyin doğrular yürek ritimsizliğine qarşı doğrularını istimal qıldığan kişilərin çay içişi tövsiyə qılınmaydı. Çünki çay tərkibindəki teofillin qatarlıq tərkiblə doğru ünümünü tövəllətdi. Bu, kesəllik əhvalını kontrol qılışqı paydasız. Tötincisi, çay bək qınıq bulub kəssə içmən. Qınıq çay tərkibində fitor nisbətən yuqur bulub, daim qınıq çay içkəndə böyrəkə ziyan yetküzüb, aşqazan üçəyinin yükünü aşırıb itidu. Yəni, asalla çay tipidəki fitordun zəhərinişi kəltürüb çıxırdı. Şuğa, quramıqı yetkən sağlam kişilər bir gündə 12 gram ətrafıda, hər qətimdə 3 gramdan 150 ml suda dəmləb isi muvafıq buldu. Tövəndiki bu noxtaların əsliçin saxlab, sağlam su içiş adətini yetildirəyli. Mayli çay içəyli ya ki qaynaq su içəyli tövəndikiləri diqqət qilishimiz kerak. Təşəbbüskarlıq bilə içiş. Usuğanda andın su içişini oylasınız olmaydı. Çünki usaş əməliyyətdə bədəndə su kəmçil bolğanlıqının signalı. Organizmning suv yo'qotish miqdorining eshishiga agishib, kichik taratning rangi qiniqlashish, teri qurg'oqlashish, og'iz va til yerlash, ovoz bo'g'ilish va butun badan ojizlashish qatorliq alomatlar ko'rildi. Shunga eng yaxshisi har yarim soatda bir qitim to'liqlash kerak. Asta-asta ichish. Az-azdan asta ichish bo'libmi? Yurak miya qon tomir masalasi bor kishilar suvni asta ichish kerak. Az-azdan ko'p qitim ichish muvofiq bo'ldi. Bək qızıq içməslik kerak. Ziyadə qızıq su, yəni 65 selsiya gradusunu içib getgən su, qızıl öngəş şillik pərdisini köydürüb qoydu. Uzaq müddət şundaq bolğanda, qızıl öngəş şillik pərdisi təkrar zəxmilinib, asalla yallı, hətta rakqa özgürüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Umumiyyə etqanda, çay bilən qaynaq suunun hər ikisinin artıqçılıqı bar. Ən mühimi, muvafiq buluş kerak.

инспекция кылышка бардачылык бере алайды. Унун менен жукумунуп өлүш ниспети 13%тен 34%гече болду. Жукумунуш ва өлүшүн келтирип чыгарыш ниспети башка жемектик мөнбөлүк кеселик козготкучу бактериялардан хилли жукуру. Дүйнө саяат ташкилаты жер шаардагы 4 чоң жемектик мөнбөлүк кеселик козготкучу бактериялардын бири деп бекиткен. Левапенди эмдил бир кытымдык радиоакциялык дааланганга асылда иммунитет күчү түбөн иди. Натыйжада кеселик ахвалы тизтирак кылып, кайт-кайт кызып, ялгынуш көрсөткүчү ва төмүр аксылы көрүнөлүк өрлөп, кан көрсөткүчлөрүнүн натыйжеси тизден яманлаш карап изденген. Бактки ярыша жидди куткузуш аркылуу левапендинин кызытмасы натыйжада контроль кылынган. Кеселик ахвалы жакшылынып, катардан кутулган. İmmunit küçü tüyen kişiler hatarlı kişiler topu bulup asallar Lister bakteriyasının yokulup kaldı. Lister bakteriyası şartlı keselik payda kuğucu bakteriyaya kırdı. Bulganğa yemekli arkalık, azim kılıç yolu, köz, zahimlengen tere ve şillik perde arkalık adam bedenine kırıp yokulmuş payda kıldı. Lister bakteriyası kertürüp çıkarğan zahiriniş küpünce yaz ve köz pesilde köp yüz berdi. Mutakhasla tünüştürüp mundaq dedi. Sağlam kuramı yetkeler için etkanda Lister bakteriyasının keselik payda kılıç küçü çeklik. Ösme, aza küçürüş, diabet kesili, sözüm kesellikle uzak müddet davalanğalarının hemisi asan yokumundan kişiler topuğu kırdı. Adette Lister bakteriyası bilen bulğangan yemeklerin yap 3 günden 70 gün geçe iç sürülüş, köngde ilişiş, kusuş, kızış, baş ağırış, muskul ağırış katarlık alametler görüldü. İmmunit küçü tüverek kişiler için etkanda Lister bakteriyası intayın hatarlık. Bulupma ösme bimarlarının teni əsildilə aciz boğaşqa, əgər vaxtı davalanmasa, ödüş nisbitini adetki istürüş tolğaq bilən siliştir olub olmaydı. Yeni tolğan buaqla, yaşanqalla, amıldar ayalla qatarlıq alaydı kişilər topi. Tonglatqıdaki soğuk yeməklərini amalba bivasta istimal qılmasın gerek. Mutaxassislarning eskertishicha bu xil kasallik bakteriyasi yuqori temperaturga bardashlik berolmaydikan. Shunga yeyishdan burun yemaklikni to'liq qizdirish kerak ekan. 70'ten yukarı temperaturda 5 minut kızdırılsa Lister bakteriyasını öldürgülü buldukken. Ondaqta kayısı yemeklikle asan bulğundu. Birinci türü, kökürüp kaldıgan dallıq ziraatla bulup, gürüş, terik, kömüqınak, pırça qatarlıq kırahmal mıqtar yukarı dallıq ziraatla özüşe kaldı. İkinci türü, kökürüp kalan xasın ve katlıq postuq meyveler. Çünkü xasın ve onun katlıq postuq meyvesi de maymol. Onun üstüge serik, eçitku, zemburuqi yağda eriydi. Şuna ula asan serik, eçitma zemburuqtun yukumlandı. Üçüncü, yağaçtan yasalgan düşe, yağaç çoka. Düşe ve çokada yemeklik kaldığı buldu. Eğer işletkendeyken cayda tazanmışsa, yaki nem, karangı bulunda uzun vaqt koyup koyganda asalı kökürüp kaldı. Bazıla tonlatkının temperaturası kanç tüven bolsa, şünçü yaxşı. Bakteriyanın köpüyü sürütümü şünçü astı buldu dap karaydı. Emliyette tonlatkının temperaturası kanç tüven bolsa, şünçü yaxşı buldu digli bombaydı. Yemeklik materyalları asasen tanışaş gerek. Айылды шылтылған тоңлатқының адеттеке бектілген температурасы соғық сақлаш 4 градус, тоңлатқыш 0-дің түвен 18 градус болса муапық болды. Нұрғын кішілер тоңлатқыны әмегі қадыр сақлаш сандығы. Bulup mu tonglatıp saklaganda emin ersin uzun vaxt saklaşkı buldu. Süpte özgürüp kanmaydı dap karaydı. Nurgun ayılarda jimekilerini tonglatkuda 20 yıl, hatta 1 yıl tonglatıdığan ekvallamı az emez. Yeni nurgun kişiler tonglatkuni lıq doldurup koyuşun yakış gördü. Jimekilerden vaxt ütüp kesimi taşı ütüşke közü kıymay, tonglatıp koysamla vaxt ütüp ketmeydi dap karaydı. Emliyette jimekilerini tonglatıp saklaganda mı buzlup kılıç kaybı ba? Tüyen temperaturda gerçe mikro canlıklarının üsüşü ve köpeği işini tizgileş rolunu oynayamısı mı? Lekin mikroorganizmlarını üzül kesil öltüremeydi. Şuna tüyen temperaturda nurgun mikro canlıklar yenile asla üsüleydi. Eğer yemeklik, kesellik payda kuğucu mikroorganizmlar tarifini bulgansa, vaktinin uzuruşuğa geçip zahar yenile bağansır köpeydi. Şuna yemeklilerini uzun mezgil tonutulgan moyutta saklaş doğru kegen de 3 ayda yapılış gerek. Soğuk saklıgan şaraitli mi yakşı uğrap yeni saklaş kalçısı silip koyuş gerek. Yeni bir dikkat kılıç değişik nokta eşip kalan tambağını tonlatkuda saklaş. Çoğun uçay tayakçı bakteriyası, seyrek üzümsüman şartçı bakteriyası, salmonella bakteriyası, Lister bakteriyası katarlıq bakteriye mikroorganizmla köptep köpeygendeyken kişiler tarafından istimal kılınsa, korsak ağırış, iç sürüş, könlü ilişiş, kusuş katarlıq keselik alametlerini keltürüp çıkırdı. Gerçi eşip kalan tamak, korumalar, pişiriş çereyana da yukarı temperaturda dezinfeksiya kılınan bolsa mı, lekin yeni bir kıtım istimal kılıştın burun yenli kızdırıp, ordu pişirip, kayıntış, istiş gerek. Aşkan tamakını tekrar kızdırış kıtım sani bir kıtımdan eşip etmesi gerek. Eşip kalan tamak köp adamının kaçı kuşçularından uçraşkan deyken bakteriye mıhtarı köpeydi. Bir keçe saklanganda bakteriyeler üzgüsüz köpeydi. İkinci günü geçe saklaş tavsiye kılınmaydı. Tamakını köp teyarlap yap bulalmağanda en yaxsızı tamak yeştim burun pakız tamaklarını ayırıp yeni bir saklaş kutusu kaçılıp andın tonlatıp oğuz iliş gerek.

Küçük yolunuz çıkan bu üç agahlandırış signalı sel karmak. Tövende bu ahtki haberimiz diye kıtınladı boludu. Yakınki yılladın bu yan tüz üç ayı rakının kozgalışı, ızçıl kişilerin diye kıtın tatip geldi. Nurgun kişiler kozsak köpüş, kavziyet buluş, çoğun taratın kan kiliş katarlıklarını küçük kesel dap karıp, çıdap, kaynigi sürsüla ötüp getirdi o dap oylaydı. Ama şu sebepten, boldur baykaş, boldur davalaş purustunu koldun berip koyuşu mümkün. Jansu ülkelik ösme keselikler doktorhanası, yani Nanjing TB daşıyosu karmakıdaki ösme keselikler doktorhanasının tüz üç ay taşkı keselikler bölümünün müdiri, müdir viraj Yang Liu mundak askerdi. Üç ay yolu sağlamlıkını

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Batı Sencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumjülük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan İlmi nəzriyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zamani vilaşqan dövlətini, umumüzlük kuruşunu, küçlük qanunçılıq kapalıdığı iki kılıç gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatırız.

Partiya 18. kurultaydan buyon partiya markaziy komiteti davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilishni aniq o'tirib qo'ydi. Hamda uni 4 umumizlik strategiyalik o'rlashtirmasiga kirgizib, kuchlik olg'a siljitdi. Partiya 18. navbatlik markaziy komiteti 4. umumiy yig'inida maxsus muhokama qilinib, davlatning qonun bo'yicha idora qilishni umumizlik olg'a siljitishga doir bir qancha zo'r masala to'g'risida qaror chiqarildi. Partiya 19. qurultay ochilgandan keyin partiya markaziy komiteti markaziy komitet davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilish komitetini qurib, umumlik va strategiya yuksakligida turib, davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risida yana bir qator zo'r tadbir o'rlashtirmalarni chiqarib, davlatimizning sotsialistik qonunchilik qurilishida tarixiy o'zgarishlarni hosil qilish, tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Biz Jongo Kommunistik partiyasining rahbarligi, Jongocha sotsializmning eng mohiyatlik alohidligi deganni asosiy qonunga kirgizib, partiyaning qonun chiqarishga rahbarlik qilish, qonun ijrosiga kafolatlik qilish, qonun yurgizishni qo'llash, qonunga boshlamchilik bilan rioya qilish tizimini mukammallashtirdik. Bunun bilan partiyaning davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilishga bo'lgan rahbarligi texnik mustahkamlandi va kuchaydi. Biz yuqori qatlamdan loyihalashni mukammallashtirib, qonunni qilablashtirish, qonunchilikni yo'lga qo'yish, qonunchilikni nazorat qilish, qonunchilikni kafolatlantirish bilan partiya ichidagi qoida-nizom sistemasi qurilishini bir tutash olg'a siljitib, davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilish umumiy andisini asosiy jihatni shakllantirdik. Biz muhim sohalarda qonun chiqarishni olg'a siljitib, qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqirlashtirib, qonunchilik hukumat qurilishini olg'a siljitib, davlat revizya apparati qurib, adliya tuzilmasini isloq qilib va mukammallashtirib, umumiy xalq orasida qonunni umumlashtirishni kuchaytirib, armiyani qonun bo'yicha idora qilishni cho'nqirlashtirib, maxsus qonunchilik qo'shoni qurilishini olg'a siljitib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni qat'iy qo'g'dab, bir turkum nohaq, xato deylolarni qonun bo'yicha tuzitib, davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilish amaliyotida zo'r ilgirlash hosil qildik. Navbatda va bunundan keyingi bir mazgilda davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda Partiya 19-cü qurultayı və Partiya 19-cü növətlik mərkəzi komiteti 2-ci, 3-ci, 4-ci, 5-ci umumi yığınının royunu umumüzlük ızıçılaşdırıb və əməliləşdirib. Jongocha sosialistik qanunçılıq sistemisi bərpa qılış, sosialistik qanunçıl dövlət quruş baş nişanını çördəb, partiya rəhbarlı qılış, xalq öz işığı öz iyi buluş, dövlətnin qanun boyca idar qılışının organik birlikidi çıntırıb, qonunchilik sohasidagi gavdalik masalalarni hal qilishni kuchash nuqtasi qilib, Jongocha sotsialistik qonunchilik yo'lida qat'iy tavranmay minib, davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini qonunchilik yo'lida olg'a siljitib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurish, Jongxo millatining ulug' gulinishidan iborat Jongo orzusini amalga oshirishni kuchli qonunchilik kafolatiga ega qilish kerak. Tuvandagi xizmatlarni nuqtaliq yaxshi tutish lozim. 1. Partiyaning davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilishga bo'lgan rahbarligida chin turish kerak. Partiya rahbarligi davlatning umumizlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishning tub kafolati. Partiyamiz dunyodagi eng cho'ng hokimiyat beshidagi partiya. Dunyodagi noposi eng ko'p davlatga rahbarlik qilyotdi. Qanday qilganda huquqni yaxshi tutqili, hokimiyatni yaxshi yurgizgili bo'ladi. Qanday qilganda 1 milliard 400 million xalqni tashkillab, safarvar qilib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurib chiqilib bo'ladi. Bu boshdan oxir yuksak ahamiyat berishga tegishli zo'r tema. Tarix eng yaxshi darslik, shunaqla eng yaxshi sagit kuch. Partiyaning sotsialistik qonunchilik qurilishiga rahbarlik qilishida muvaffaqiyatlik tajribalarmi, savallik, savoqlanma bo'libmi,
10 yıllık işki malumatçılık mezgili de kanunçılık eğir buzgunçılık uçurap, partiye ve halk eğir bedel töyledi. Medeniyet zor inkılabı ahırlaşkan dikin, yoldaş Deng Xiaoping bu meselini partiye ve devletinin istihbali, təqdirik takılıdığan yükseklik götürüp, çokum kanunçılıkını küçe etiş gerek. Çokum demokratiyeni tüzümge, kanunga aylandırış gerek de təkidildi. İcabi ve selbi cihetki təcrübile bizgi şunu uxturdu ki, xalqara ve devlet işçi muhiti, kançiki mürekkep bolgan siri, islahat içi bitiş ve sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşunun vazifesi, kançiki eğir bolgan siri, kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık vasıtasını şunç tedbiqlap, hakimiyet yürgüzüş oranını müstehkemlap, hakimiyet yürgüzüş usulunu yakşılap, hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüp, partiye ve devletin ebedi emeliki kapalatlı kılış gerek. Bütün partiyedeki yoldaşla şunu sergeklik bilen tonup yetiş gerek ki, devletin umumüzlük kanun boyunca idare kılış, hergizmo partiyenin rehberlikini acizlaştırış digerlik bulmasın, belki partiyenin rehberlikini küçeytiş ve yakşılaş digerliktir. Partiyenin devletin umumüzlük kanun boyunca idare kılışı rehberlik kılışıga dair tüzüm ve hizmet mekanizmini takamullaştırıp, partiye rehberlikini tüzümleştiriş, kanunçılaştırışını algı sılcıtıp, partiyenin Luşen, Fangcin siyasetlerinin ünümlük yolu koyuluşuğa kanunçılık arkalık kapalı tıkılış gerek. Devletin kanun boyunca idare kılış bilen partiyenin kanun boyunca idare kılışının organik birlikleri çıntırıp, partiyenin hem asasi kanun, kanunlığa asasen devletin idare kılışıga, hem partiye içindeki kaydı nizamlığa asasen partiyenin başkuruşu, partiyenin idare kılışı, partiyenin katkı idare kılışıga hakiki kapalı tıkılış gerek. 2015 yılı, ben Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığınıda Ali Halık Sot Mekkemesi Partiye Grupsi ve Ali Halık Tepçi Mekkemesi Partiye Grupsi'nin hizmet dokulatını anlap ötkende, Ölkü Ministerlik Dercilik Asaslık Rehberi Kadırlarının Partiye 18. Nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığınının royunu ögünüp ve ızçıllaştırıp, devletin kanun boyunca idare kılışını umumüzlük algı sılcıttış, məxsus muhakeme kursunun içiliş murasımı qatarlıq sorularda, partiye üstün turamdu ya ki kanun mu deyiş

0: ce rayonlarını kamal kılış, bimarlarını ayrı vetiş, katnaşını başkuruş tizgilleş, cesetini bir taraf kılış katarlık tedbirlerini yolu koyup, yokumunun aldığını iliş tizgilleşke ziyan yetküzgen, kanunu kılap cinayı kılmışlığa katkı zerbe berip, yokumgı çetişlik zidiyet maceralarını kanun boyca el kılıp, yokumunun aldığını iliş tizgilleşte zor stratejilik neticini kolu keltürüşünü küşlük kanunçılık kapalı digi iyi kıldı. Törtüncü, devletini asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüştü çıntırış gerek. Asasi kanun devletinin tüp kanunu bulup, Ali kanun küçüge ige. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşüge, asasi kanun ve kanunlarını yolu koyuşuğu rehberlik kıladı. Şuna partiye özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet elip veriş gerek. Bütün memleketki her millet halkı, barlık devlet organları ve korallık kişle, partiyele ve icdimai teşkilatla, karhana ve kesbi orun teşkilatları asasi kanunlu tüp herket mizanı kılışı. Asasi kanunun izzet hürmetini kovdaş, asasi kanunun yolu koyuluşu kapalı kılış mesuliyetini üstüge eliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazgı ilgi bolu verişiga yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlarga kılap barlık kılmışlarını sürüştürüş şart. Partiye 18. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığınıda devletini kanun boyca idare kılışta çıntırış üçün oldu bilen devletini asasi kanun boyca idare kılışta çıntırış. Hakimiyetini kanun boyca yürgüzüştü çıntırış üçün oldu bilen hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüştü çıntırış kerek dep inip oturul koyuldu. Biz devatkan devletini asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüş, Gərbinin atalmış asasi kanunluq siyasisidin mahiyyətlik pərxlənidir. Bu işkisini arlaşdırıb içki bolmaydı. Dövlətini asasi kanun boyca idarə qılış, hakimiyyətini asasi kanun boyca yürgüzüşdü çıntırış, asasi kanunda bekitilgən Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərlik oranında təvrənmək çıntırışını, asasi kanunda bekitilgən Xalq demokratiyasi diktatorluqidagi devlet tuzilmisi ve xalq qurultiyi tuzumidagi hokimiyat tuzilmisi de tavranmay çıng turishni öz ichiga oladi. Devlet qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyasi masala. Devletimiz bir xil tuzumdagi devlet. Devlet qonunchiligining birligini qo'g'dash intayin muhim. 2015 yili Kanun çıkırış kanunluğu tüzütüş kirgüzülüp, rayon tesis kılgan şehirlerge yerlik nizam çıkırış hukuku berilip, yerlik nizam çıkırış hizmeti de pahalı ilgirleş asıl kılındı. Umumi ekval yakşı bulu vatıdı. Lekin, bazı caylarda üstün kanunlardaki belgilimi hılaplı kılış, nizam çıkırışta yoçuk kaldırış katarlık meselele saklını vatıdı. Bunun tesiri intayın naçar bulu vatıdı. Asasi kanunun yolu koyulışı ve onun bulgan nazaretçilikini küçeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşürüş hizmetini algı silgitip, asasi kanun ve kanunlağı hılap barlık nizam, kaydı karakterlik öcetlerini katli tüzdiş ve emelden kaldırış gerek. Şunun bilen bile, yerlik nizam çıkırışını yerlik alahidlikke ilgi kılıp, kançı maddığı ihtiyaclık bolsa şuncu maddı tüzüp, 4-5 madde bilenle hal kılgılı boludağın meselelerde maddini ziyade köpeytü etmezlik. Muhimi, partiye merkezi komitetinin royunu toluq özleştirip, yerliknin emeliyetini çıkış kılıp, gevdilik meselelerini hal kılış gerek.
1: Hürmetlik radyo alıbıcılar, biz bugünkü ünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumjülük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan, ilmi nezriyeni iteş kılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumjülük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı tigi iyi kılış gerek namlı

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostu Melkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahira Ubul Qasım'nın Halıran Cüyuhar Gül namlıq paustının aldın kısımdan anlatkandık. Subat, Zulpiyaya, ilgiri boğan barlıq işlani. Mükerem'nin özge kandıq ziyankeşlik ıqalıqını təpsili sözləp bədi. Ama Zulpiyaya, bir kız balının meydanda durup, kanç oylısımı bu işla onun kalısını bütmekti. Doğrusunu etkanda, o Subat'a taza işinemedi. Subat, Zulpiyaya işenç ve bihaterlik duyğusu beriş üçün onunla toy kılıç teklifini koydu. Şuna kılıp, ola toy kılıp bəxtlik bir aile kurdu. Hem de bir oğul, bir kız perzentke atanı buldu. Olanın günleri şundaq bəxtlik ödeyi ve yemi bulatdı. Ama Zulpiyanın kesili bu bir aile kişilerini yine çeksiz asap koynuğa başladı. Ümitsizlik içinde kalan Subat, ötken günlerini əsləş bilen birge, aynı vaxtda ambar öyge saxlap koygan, 25 yıldan boyan hiç bakmayan sandıkının ağzını kayıt açtı. Ondan da aynı yıllarda okulmay kalan bu xatlada sadi kandak sırla yoşurungandı. Zulpiyanın kesili kandak bola. Ola kızıqsınız, yıktığınız devamlıq bugünkü radyo jorunu programımız orlaştırılgan Mahira Ubul Qasım'nın Halıran Cüyuhar Gül namlıq postunun devamı da bolsun.

0: Brother, siz bu bexatarlık kalıpkan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
1: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
0: Bu bexatarlık için emes mi?
1: Bek avarçılık kendip şu. Çeçimini bayılı yasap kantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
0: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalıpkı, altılık payıttı. Sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oylup bekle, kayısı bekirek avarçılık.
1: Bexatarlık mühim. Toksiklik mengende kalpak kişini adet kılsak bulgurek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklik mengende bexatarlık kalpakını doğru kibirin. Bexatarlık kalpakı sizin koğdaydı.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: diyesem ahırda ballarım terbiye kömügen beksiz biçarlak oynayıp kalıdı şu. Eğer bu yıl yaz ne Levilla'nınki de ötküzmegen bolsam bilmedim. Günümüz nem bulakin? Elbette. Levin bilen kitti şunçilik obdan. Şunu biz kılıç kısılıp kalmadık. Lekin davamlık turu verişke mi bombaydı de. Ulanın balısı oğanda bizgen yardım berişi yok kep. Onun üstüge ulanın ehvalımı tazı yakşamaz. Özüge hiç de mi dige de kaldırmağan dadamın bizgi yardım beri alışı mümkün mü? Demek hazır ahvalda balılarını özem yalğız bekip gitmeyim mi? Başkalarının yelinip yardım tileşke mi bombaydı? Balılarının bir erge kaza etip kalmasılı bolğını. Bir amallarını kıp, bekip gitme. Uladın yaman balılar çıkıp kalmasılı boldı. En çok ümidim mi şu? Onun için meyeni kançlık çapa tatımen. Kançlık kanter akuzumen. Bilip bulmaydı. Benim ömrüm muşundak ötüp gitti.
1: Dolly, o yaş cuvanın sözünü yani esigi ilip azap bilen şu işlerini eslep kaldı. Ama onun şu geplerinin işçi de kopal bir hakikatinin varlıkıga koşulmay mı turalmadı?
0: Kandak, Mikhayla, yeni kançlık yol ba?
1: O özünü korkunç kıselevatkan hıyalladın kutuluş için Gocidardın sordu. Moşi yazdın hesaplıganda yani yeti çakırın bağı deyişi de o. Peyton mel işçi bilen meyip küçük bir körü giyitip bağdı. Çigi argamçılanı öşnesigi artıvalgan bir top dikkan hotulla külk çakçakla bilen huşal paranglaşıp körüktün ötüp gitip atattı. Peytonunu görüp, emmisi cayıda toktap, eylem buluşkan halda karap gelişti. Bu sağlam ayallarının huşal keyfiyatları, Dolly'a hudu şu keyfiyatlarını köz köz kılavatkan dek tuyulup gitti. Hem Adem huşal, hem Adem hayatının peyzini sürüvitipti. Dolly, o hotullarını arkada kaldırıp, oldu taraftaki döngü karab, boş tevrinip ketuvatkan konu pasondaki peytunda şu hıyallarını kılıp ultrattı.
0: Ben bolsam, yeniden türmeden çıkan mehpus kokşaş, oylaydığınım köp, cephadı ütuvatı men. Manı muş seperdi la bana azırak aramlık boptu. Hemmisi, aşı dikkan kotullah mı? Sınlım Natalya mı? Varinka mı? Men aldığı ketevatkan anna mı? Halavet içi de huşal yaşavatıdı. Yalguz mella şu huşallıkların sırtı da. Ula annan eyiplişidu. O ne mi kıptu? Men onun dün yakşı mı? Herhalde minin özem yakşı gördüğün iğrim ba. Könlümdeki dek bombası mı? Yenili onu yaktır men. Lekin anna yerini yakşı gömeydu. Annanın günahı zadı nime? O mu yaşış gerek? Tanrı hemimizden dılığa aşı arzunu sağan. Eğer onun orunda boğan bolsam, men mi şunda kılışım mümkün? Aşı müşkül küllede, o Moskova'a meni dep bağan. Şu çağda, özümün kıgınımın toğra ya ki hata boğallıkını hazır gıcı bilenmeyi kilovatı men. Şükürlerdi men yerimini taşlap turmuşumunu başkadın başlasam bop diken. Belkin bire Adem'le Çin könlümdünü yakşı görüp gelişim ya ki başkala terpedin yakşı görülüp gelişim mi mümkün idi? Bir hesapta hazır gıdek muşundak yaşıgınım mı yakşıdı he? Men erimni hürmet kılmayım men. Onunla muhtaç mı emes men? Men onu meyliği koyup itip kaldım. Şunda kığınım toğır buldu mu?

0: O çağlarda meni yaxşı gördü Allah ba idi. Çırayım dimi ketmegen idim.
1: Dolly şunda hıyalladı bolu bitip, bir dilla aynak karap bakkısı gelip kaldı. Kol somkısı da seperdi kördüğün aynakı ba idi. Aynakını ilip körüp bakkısı geldi. Lekin keynige kayrılıp, Peytun keş bilen ırganlap oltırgan gocidarının dümbesige karap, ikkisinin biri keynige karap kalsa, set bolmusun dep oylap, aynakını almadı. Dolly, aynak karmay turup mu, işçi de yeşinin anç çoğun emeslikini. Bir iş kılaydı ise, hazır mı ülgürdü gallıkını oylap, İrinin ağınısı Sergey Ivanovich'ni esi kaldı. O onunla tolumu yakşı muamele kılattı. Balılarga kızıl çıkıp kalganda, onun bilen bile balılarga bekmi yakşı kargan, onu yakşı görüp kalgan idi. Onundan başka yeni bir yigit mi bağ bulup, İrinin çakça kılıp deyişçe, o onu üç ağaç sınılının içi de en çıraylıkı diyen iken. Şunundan keyin Dolly bir mezgil en kızgın ve en bimene ışık otu da pıçılınıp yürüdü. Anna koy mu obdan kıptıken? Ben onu zadlı yamalımayım ben. O özünü mü başka birini mi bəxtlik kıldı? Man okşaş, erin nemeli dese makul dep türmüdü. Bu her kaçankı dek Hazır mı çokum şundak güzel, yakımlık, akıllık, uçuk yoruk. Dolly şulanı hıyal kılıp, bolup mu Anna'nın yisiyatı berildi gallıkını oylap, meyqıda mənili külüp koydu. Ve özünü mü Anna'a okşaş aşındak, işkıvazlıkı berilgen, vücuduğa kılmıkıl alahidlikle mücessemlengen, tesavvurudaki bir erni özüge aşık bulup kalgan halette köz aldığı keltürdi. Anna okşaş, men mi hem mi sırımını erimge eysam. Bu haberini anlığanda, Setva an tan kılıp, temtirep kesse, dep oylap, ihtiyarsız külüp ketti. O, şunda hıyallarını kılıp olturganda, o olturgan peytun çoğun yoldun, Voz Dejnesk terep kayrıldı.

0: Temesman.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, anlayacaklarınızla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programı. Ben Abdursul Abdırıyım. Huzurunlarda bulunacaklarınız Tolstoy'un dünyaca meşhur romanı Anna Karenina.

Paytonkash 4 atlıq paytonunu toxtatıp, oñ tarapdiki qar buğdaylıqqa qaradı. Buğdaylıqdiki bir harvinin yanında bir neçe dehqan oltıratdı. Ojudar paytondan tüşmekçi bolup etip, bir dilli toxtap qaldı da, buyruq ahañda ulağı tawlap, ulağının içidiki birini beri kelişke qolu bilen şarat qıldı. Payton bay uçkandek ketip atkanda yelpip turgan şamal, payton toxtaganda çippidi toxtap, nurgun kököyün tergip atkan atlanın dümbillerge konu velip çekişki başladı. Atla gazap bilen hä dep kuyruklarda özünü korup, ulanı özüdün kaçırış kıtırışattı. Arbi yenideki çalgı çıngdap atkan avazla toxtap, bir dikkan ornudun turup, Paytun tarafı karap mağdı. Ne mandak misil tapmağı sen? Dip açıqı bilen var kırdı hocudar, arvulanın çakları kaldırıp ketken izbilen asta menip kelip atkan yalan ayak dekkanga. İldan mağmam sen? Büdür çeçi üstüge çöptün tokuv algan çember kiyip algan. Terdin höl bulup ketken dümbesi mökçiyip kalgan u bovay kadimini ittikletip paytonun yenige kelip künde kardap ketken bir kolu bilen paytonun kanıtını tutup aldı. Oz devizni kısık baramsile graf begimnin kigim o? Dep keyni keyindin sorap ketti u dikkan. Oldundaki dondun ötüp solgu kayırlı sen andın çoğun yolunu boylap Udulman sana yitip barı sen. Silahı kim gerek? Grafının özü mü? He, tağa, ula öydü mü? Dolly, qeri dikkandın annanın ahvalini kandak soraşını bilmey, mücümelli gep kıldı. Ula köpünce öydü buludu, dedi dikkan, lay desep durgan putlarını patbaat yöt gep durup. Her kıtım yötkigende patkakta beş parmakı bilen tapınının ızları enik kalattı. Ola köpüncü öydü buludu, dedi o baştaki gepini yine tekrarlap. Onun ula bilen köpürek paranlaşkısı bade kalattı. Töne gün ulağı miman geldi. Mimini bekköp. Ha? Nimdeysen? O keynigi burulup, Arvının yenide turup özüge gep kılgan yigitki karap vakırdı. He, toğra. Ola teki yenile atlarga menip meşahedin ötüp gitişken. Buğday uğruş maşinesini köygülü bas gerek. Kaytıdığa vaktim boldı. Nedin gelişin la? Biz Irak'tan geldik. Dedi Paytunkash, Paytundaki ornığı çıkıp getip etip. Bu gepçe ulanın kigi az kaptık de. Dedim o az kaldın la dep. Ene bu dokmuştun aylansan la la. Dedi kere dikkan, Paytonun kanıtını barmakları bilen tokuldu tüp durup. Gevdilik, küçük bir yigit mu Paytonun yenige geldi. Kandak, o mu oruçka adımınla yetişme vatam da? Dep sorudu yigit. Bilmem efka. Av yegi berip solgu kayırılsanlı itip barı sen. Dedik kere

деп тоолап кетти кыйры дыккан. Топ боп келишип атыды, деди у яна төт атлык менен сайвелли карвыды келип аткан эки адамды көрсөтүп. Атлык келип атканлар Вронски, байгычы адам, Весловески менен Анна. Арвыдыкси Варвара менен Севияжески иди. Bu ulanın atlıq səylı qılıp kəlgəc, açlıq oruş maşinisini görüb qaydışı idi. Peytun toxtab durdu. Atlıqlamı asta-asta yıqınlaşdı. Anna bilən Vesloveski həmminin aldı da yanmayan kelişi vatatdı. Anna yağlı qırqı vetilgən kaltı quyruqluq, putları qısqa ingiliz edidi idi. Onun çoxçaytıp kiyip alğan şiləpsinin tegedin qap-qarı çaşları çıxıp durğan çıraylıq beşi. Toluq gelgen mörülleri. At mingendi kiydiğan könlükü de nazı körünüp durğan bədini. At üstü de cilvi bilen vəzimin olduruşi dolliyini hayran kaldırdı. Ə digendila dolliyğa onların at minip yürgini uyatlıq işte körünüp getdi. Onun qarışça ayal kişinin at minişi, yaş qızlarının xuluq çıxırıb nazlanıb ketişləri bilən pərqsiz idi. Şonu o, Annanın əhvalığa at minib yürüş muvafiq kəlməydi dəb oylaydı. Lekin Annanı yıqın kəlgəndə köz öngüdün təpsili ötküzüb, at minsə onun bəkmi yarışıdığallıqını his qılıb qaldı. Annanın latapti, zilva kameti, kilgen kiyimleri ve hareketlerde oddiylik, vezimillik, tabiylik, çoğun süpetlik hüküm süretti. Kaynıda lentisi lepildep turduğan Şotlandiya şepkisi kiyip algan. Şaş bir boz atını minip algan Vesloveski semiz putlarını olduğu sozup, Annanın yanında gidiyip kelip atattı. Dolly onu körüplü tonup, ihtiyarsız külüp ketti. O ikisinin kaynıda Vronski kelip atattı. Vronski'nin kaynıda baygıçıla kiyimi kiygen pakar bir adam kelip atattı. Kavul bir karı at koşulgan, ikiçaklık lempilik yeni harvıda Seviya Jeski bilen Kenaz Khan kız atlıqlarını qoğuluşup kelip atattı. Anna bir qarapla Koni Peytonning bir bulunguda tügülüp oltırgan oruq ayalının dolli ikenligini tonup, çırayda xuşal külki çaqnap ketti ve bir dilli tovlap etini devitip Peytonga qarap çap turdi. Peytonning yenigi yetip kelgende Birerinin attın çürüp koyuşunu saklamay, öz ırgıp çüştü de kollar bilen uzun könlükinin etkini kötürüp dolliyga karap yugurdi. Seni kelsken dep şunçilik zarıktım. Leki yeni bu hiyalım ne ham hiyal dep mi bildim. Ah dolli, kelip beni alemçi kuşal kıldın. Benim kançilik kuşal boğallıkım ne tesavvur kılanmaysan. Anna, Dem mengzini Dolly'nin mengzigi yakattı, onu söyüp koyattı, dem özüdün neri kılıp uzak karap getetti. Alexey, benim kançilik kuşal boğdumunu bilemsen, dedi Anna keynigi kayırılıp, etidin çüşüp özleri terepki kele batkan Vronski'ye. Vronski, Külren egiz şapkısını beşidin elip Dolly'nin yenigi keldi. Bizge miman bop kelişiñizdiñ bizni qanchalik xushal qiladiganligini tasavvur qilolmaysiz, dedi Vronski bu gapni alaydi urg'u bilan deb. Arqadan u kulgan edi, mustahkam oppoq tishlari ko'rinib qoldi. Vesloveski otdan tushmay, beşidin Shotlandiya şapkısını elip Lentisini ləpildi tıp durup, mehmanı xuşal salam bədi. Bu ya

0: Kinez vara akan kız boludu.
1: Dəb tonuşturdu Anna, iki çaklı qarvi itib gəlgəndə Dolly'nin sual nəzir bilən karavat qallıqını körüb. Hə? Dəb qoydu Dolly, çırayı ixtiyarsız azıraq tutulub. Kinez vara akan kız onun erinin hamısı idi. Dolly onu burunlu biletti, hem anç köz gelip ketmeydi. Dolly yine Varvara'nın bütün ömrünü bay tukkallarının öylerde teyyar taplık bilen ötküzüp kelevat kallıkını mı biletti. Hazır onun bütünle yat bir adamının, Vronski'nin öyüde turuvat kallıkını, yeni gelip onun özünün erinin hammısı işkellikini oylap, kat numus kıldı. Anna, Dolly'nin çırağıydaki özgürüşünü derru sezip, birhıl bulup kaldı. Hem villi de kızardı. Şu ciddiyetçilikte bir kolu da kötürü valgan könlükenin etiki koludun düşüp getirdi. Onu dessi verip, aldığı müdürüp getti. Dolly tohtuğan işki çaklı karbının yenigi berip, Kinez Varvara Khan kız bilen soğuklu salamlaşıp koydu. O Seviye Jeskin'i mi biletti? O Dolly'din galit tabiatlik dostu bilen onun yaş hotununun ehvalını sordu. Arkadın bir-birge par gelmegen atla bilen kanatları yamalgan peytonga lepbide bir karap koyup hanımlani özünün lempilik garbısı da oltırıp mengişki teklif kıldı. Men silahının peytonda oltıray, dedi Seviye Jeski. Bu at nahayt yavaş. Onun üstüge Kinez Khan kızmı harvaydaşkı usta. Yak, sile üzenlanın harvanladı oltırıp miyinla? Dedi Anna onun yenigi kelip. Biz peytonda ketiye verimiz. O şundak depla Dolly'ni koltuklap mandi. Dolly hiç kaçan körüp bakmagan bu heşemetlik harvini. Hem acayip çıraylık atlani. Etrafıdaki söyletlik isil zadilerini görüp, közleri alı çekmen bulup ketti. Onu hemmedin bekerek heyran kaldırgan nerse, özgü tonuşluk, hem özü yakış gördüğün Anna'nın vücududaki özgür işler buldu. Anna ançı bilip ketmeydiğen, bulup mu yoldu kelgüçe Dolly oylap gelgen hiyallani kallısığı keltürüp bakmagan. Anna'nı Dolly kokşaş inçki küzütelmeydiğen ayal bolgan bolsa, Anna'nın vücududaki ilgirkigi okşumaydiğen özgüçiliklerini körüp yitelmegen bolatdi. Dolly bolsa şu turkuda Anna'nın çırağıydaki kızgın muhabbet işi de turuvatkan ayalla adıla boluduğan özgüçi bir güzellikini körüp turuvatattı. Ve körüp hayran kelevatattı. Anna'nın işki dünyasıdaki hem minerse çırayığı tepip durattı. İşki mengzi ve işki kovzıdaki roşen körünüp durgan zınıkları. Levlerinin çıraylık nefsizlikleri. Yüzünün hem yerde oynap durgan tebessümleri. Közlerdeki tınmay cilvilinip durgan nur. Yürüş türüşüdeki nazaket ve çakallık. Avazının tatlılığı ve yakımlılığı, hatta Veslovski'nin sualığa yerim kapa, yerim naz bilen begen cevabı. Hemme nersi her kandak ademni akıl hoşudun ayrı vitetti. Bunu Anna özümü biliş gerek, naaydı mağrur idi. Şikisi peytonga çıkıp oltırıp bulup, Hicalet bolgandek bir-birge karışıp koydu. Anna'nın hicalet buluşu Dolly'nin özüge sual nezir bilen dikkat kılıp karap kelip atkınıdın bolsa Dolly'nin hicalet bolgını Seviye Jeski'nin özü oltırıp gelgen peytonunu yaratmagandek kılgan gibi hem Anna ikisinin bu ebcek peytonu oltırıp mangallıkıdın bolu atattı. Peyton keş Filip bilen gocu dar mı? Худ шундак ойды эди. Ожидар өзү

0: Ki bu xijilçilikni çandırmaslık üçün aldırap tinep xenimlani yölep peytonga çıkırıp koydu. Filip xapçıra idi. Ulanın harbisinin taşkı eşametini görüp özümünü yoktup koysam bolmaydı devatkan da kalattı. U ulanın karıgır aygırıga karap işçi de u pekat moşundak sayahat harbillergılı yaraydı. Bizden atlağı okşaş, bugünkü de katlık ısıkta 40 çakırım yol mağalmaydı, dep oylap, dımığı da külüp koydu. Harbi'nin yenide oltırgan dikkalla uğurlardın turuşup, mehmallanın bu acayip uçuruşuğa hayran bulup karap gelişti ve her kim özünün oylığını değişti. Pah, hoşal buluşup ketkinli karavoy ulanın. Görüşmeginik uzak boğan boz şirek. Dedi, beşiği şah şombudun çemberek kiyip alğan büdür çaşlık qeyri dikkan. Grasim tağa, avı karıgır aygır bilen bağtoşsan kandak köngüllük ya? Kara avı gelepi işten kiyip alğını xotin kişim o neme? Dedi bir dikkan, ayalcı iger üstüde oltırıp alğan Veslov Veskini körüstüp. Yok, ekşi. Otkı mingen çağdaki çakallıkını mı bilmedin mi? Ey braderle, azırak bozumu uklamayımız mı? Şu turkudu közlerge uyku gelemdi o. Dedi qeri dikkan künge sınaryan karap koyup. Kün kayırılıp da çalgılarımızı elip işimiz gıman aile.
1: Apa'nın nemi oyla vatkını, sana kimne ilip bermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepni kısam, meyli kheri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şu an ben onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşını kalamayman.
0: Anna! Menin apam doğrusu da bundak örmessizlik bilen gepkin maskını soraymen.
1: Oğlunun bekti bilen şanşarpının nerdligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir getim dep koyay. Men hürmetimni kıldıgan apam doğrusu da örmessizlik bilen undak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren fakat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: tuyuksuz uyğunup, onun tüş ikenligini bilip, hatırcam boğan ademde köp kaldım. Men uyğandım. Şunca dehşetlik azaplarını, şunca okubetlerini beşimden keçirdim. Hazır hem işler ütüp gitti. Bulup mu biz bu yerge kegendim biri, özemle tehimi bəxtlik sezdiğim buldum.
1: Anna şu geplerini kılıp etip, za tartıvatkan dek ve dolleni nemi oylavatı dikin devatkan dek onunla karap karap koyattı.
0: Sınav bilen görüşüp, kıvetli kuşal buldum,
1: dedi Dolly külüp durup. Ama telepuzi soğuk rak idi.
0: Sen için tolumu kuşal men. Nemiş kıman xat yazmadın? Nemiş kıdemse, cüret kılanmadım. Benim kandak ehvalı turvatkınımını unutup getkin. Mana he? Mana xat yazış kıpetin anmadın? Bilsen idin, menin kançilik.
1: Dolly bugün yolda kelgüçe oylgallarını anlağı devetişke taslı kılıp, onda kılıçdan muhabık emeslikini mi oyladı mı tohtap kaldı.
0: Bu işle doğruluk kiyin paranlı şaylıla. Oy, av kandak imaretle.
1: Dolly gepni başkığı yötkeş məxsdi de, Katar aksiye derekleri bilen işbar güllerini arılırdın körünüp durgan kızıl ve yeşil ögüzlük imaretlerini körüstüp sorudu.
0: Bu küçük bir şehrinin özülüğü o.
1: Lekin Anna onunla cevap vermedi.
0: Tohta tohta. Menin ehvalım doğruluk sen kandak oylaysan?
1: Sorudu Anna onundan.
0: Men seni
1: Dolly emdil gibini başlap durattı. Atka on putini elişini ögütüp koygan Veslo Veski'nin oyalcı igerinin üstüde kopal çay kılıp durgan gevdisi Payton yenada payda bulup kaldı.
2: Anna Arkadievna ögünüp boldı.
1: Dep vakırdı u ötüp getip ötüp. Anna onunla karap mı koymadı. Paytonda olturup uzak gepni başlaş, Dolly'a bir ep bilindi mi o kandak, gepni kıskılı kılıp mundak cevap verdi.
0: Benim başkası oyun mu yok? Seni ben izcili yakışı görüp gelivatı ben. Eğer sen bir adamını yakışı görsen, tesavvurundaki tek adamlamaz. Belki haslık iyi hakiki bir adamını yakışı görüşün gerek.
1: Anna dostunun çırağına karmayı, közlerini yerim yumup, onun o söz üstüde çonkur oyu battı. Onun sözünü özü halıgandak düşengen bolsa gerek, bir çağda közlerini toluk içip Dolly'a karıdı.
0: Eğer senin günahın boğan bolsa,
1: dedi Anna,
0: muşu kaginin üçün, hem muşu sözlerin üçün, şu günahlarının hemmisi keçirilgen bolattı.
1: Dolly Anna'nın közlerdeki lık yaşını körüp, ün çıkmay onun kolunu sıkıp koydu.
0: Bu imaretle zal kandak imaretle niman çıkıp,
1: sorudu Dolly yeni bir demlik hıyaldın ki.
0: Bula hizmetçilerin öyleri, at firmilleri, hem at eğilleri,
1: dep cevap verdi Anna.
0: Bağ, manı meşahedin başlandı. İlgiri taşınıp kağa yerlerken, Alexey kaytıdın tüzeştürüp üretlep çıktı. Bu yani tolu mu yakış gördü? Onun ıhtısatını tutuşka bunca herismellikini pekat oylap bakmap diken ben. Talantı mı baken? Kandaklı bir işini tutup işilse, şu işidin netice kazanmay kanmaydıken. Kılıvatkan işidin zerikiş bu yak tutulsun, bağın sırı kırışıp gidiyken. O koludun işkililigan, acayip çiver bir iyilik başkurgu çiken. Dükkançılık işlerimi şunçilik inçke. Onun bu taraflarını bağın sırı düşünüp yetevatı men. Lekin, dükkançılık bilenle çekilinip kılıvat kaçkımı, Neçe 10 min rublilik kirim çıkımlarını hesaplaşka sel galırak.
1: Anna sözlev atkanda çıraydın məğrur əm şox bir xil külke pəqətli nəyir bolmadı. Bu xil halət ərlənin bəzi ortuqçılıqlarını yenili bayqıqan ayallarının çıraylarda köpərək görünüb qalatdı.
0: Av igiz imarətini ködün mü? O yenidin selinqan doktorxana. Onunqa 100 min rubli ilə xəcləndi. Bu onun ən maqtındığa əsri. Bu doktorxana qandaq selinib qaldı biləmsə? Dikqalla onun din. Otlaqnın icar haqqını kəməyitib berişini tələb qılıbıdı. O qətti onu midi? Kin mən onu bexilli qılıbatı sən dəb əyiblidim. Bütünləy minin bu gipim üçünlə əməz. Başqı səbəbləmi boluşu mümkin. Şunun din kiyin o özünün bexil əməzlikini köstüb qoyuş üçün Muşu doktorxanını selişki tutuş qıldı. Rastımlı desəm bu bir kiçik iş bolsa mı? Şu işdin kiyin mən onu teximi yaxşı gördüm. Hə mana, hazırlı bizdən turalğı öylərimizdə körüsən. O öylə onun boğusudan qalğankən. Hazırgıça sırtkı körünüşünü özgərtib baxmapdı. Pah, nemi digən çıraylıq?
1: Eyrallıqda közleri çöçektek bolıp ketken Dolly, Osman boyu kelidigan yap yeşil kadimi dereklayanın orlardın körünüp turgan yumulak törüklü katlı bir binanı körüp, ihtiyarsız apırın okup ketti.
0: Hakikaten çıraylıq şundak mı? Binanın üstüge çıkıp karaydıgan bolsan, etrafının menzirsi alamet güzel görünüdü.
1: Ulanın peytoni uşak taş yeytilgan hoylığı kırıp binanın olduğu kelgende toxtadı. İki işçi hoyludaki dügelek güllüknün çöğürüsüge aylandırıp taş tizavat attı. Güllüknün topsini yumuştup buluşkan idi.
0: Ula bizden baldır kepoptuğu?
1: Dedi anna pelempeynin aldıdın yetilep ketavatkan özünün etini körüp.
0: Bu acayip esil at. Sının çüçü? Bu atının putları kıska. Onu ben şunçilik yakış görmen. Bu yak hep gel. Man kanek ilip verin la. Graf kene?
1: Soru de o binanın içinden çıkıp gelgen retlik giyingen işki hizmet kardın.
0: Ha ana özü mü çıktı?
1: Dedi anna Veslovski bilen bile özlerinin aldığı çıkan Vronskiyini körüp.
0: Siz Kinez hanımını Kayz hanıgı orlaştırsız.
1: Vronski anladın Fransızcı sorudu ve onun cevabını kütmeyle Dolly'din yeni bir kitim ehval sorab kolugu söyüp koydu.
0: Balkonu ba çoğun uydu tursun mekin deymen go. Yak, tolum jirakop kitudu. Aylan mıydı ki uydu tursun? O öy işkimiz körüşüp durduğanı eplik. Şundak bolsun. Biz öy kırıp kettik.
1: Dedi anna hizmetkar açıp begen kentini amrak etiği beri vetip.
0: Siz vazifenizde unutup kaldınız.
1: Dedi anna öz bilen bile pelempeydin çıkıp getip atkan Veslovski'ye Fransızcı sözlep.
2: Keşirsiz, benim vazifelerim yançıklarımı toşup ketti.
1: Dep Fransızca cevap verdi Veslovski barmaklarını pincikinin yançuklarına selip durup.
0: Lekin siz tolu mu keş kaldınız?
1: Dedi anna kol yağlıkı bilen atının ağzı tekken kolunu sürtüp durup yani Fransızca. Andın dolyığı burulup unundun sordu.
0: Kançılık durduğun bop geldin? Bir küllü mü? Koysan çoğu bombaydı. Men ulağa bir gün gülü berip kelimen dep verdi begen. Onun üstüge balıla.
1: Bir dilla Dolly'nin çırayı özgürüp ketti. Bu onun peytundun somkısını ilip almağallıkı. Hem yoldu kel güce topçanda yüz közünü bulgunup kettimekin dep ensirep kalgallıkıdın idi.
0: Yak Dolly sadıgan kitey meyli. Kiyin köremiz. Yür, yür.
1: Anna onu onun xanısığı başlap kirdi. Bu Vronski körsətkən o əşəmətlik yuğan öy emas. Anna Dolly'ni tursun degen öy idi. Bu öy mu yaman emas. Xelilə əşəmətlik öy bulup, Dolly ömründə bundaq öy deyib bakmağan idi. Özünü xuddi çət əlinin katlı mehmanxanısıda turuvatqandak his qılıp qaldı. Əzizim, sən kelib beşim asmanğı yetti, dedi Anna ot mingendi kiygen kiyimleri bilen Dolly'nin yenide oltırıp. Emdi mağa öydikilerin hakkıda sözləp bəgin. Mən ötkende Setva bilen çalıp uçuklu körüşüp qaldım. Balala toğurluq mağa işlemi dəbbəmidi. Benim amıraq kızım tane yakandak. Bu çakıça çoğunlu kız op kağandı ha? He, çoğunlu kız op kaldı. Dəb kıskılı cevap bədi Dolly, balılları toğurluq, soğuklu cevap beri vatkınıga özümü hayran qilib. Biz hazır Levilla'nınki de nait yakıştır vatimiz. Ahırdaki gepni koşup koydu o. Eğer senin bana yaman gözün bilen karamaydıqallıqını burrak bilgen bolsam, hemen lan öyge çakırgan bulattım. Bilemsen, Setva Alexey'nin en yakşı dostu. Anna bu gepni kılıpla kızırıp getti. O şundak, dedi Dolly, sel xijil bolgandak cevap berip. Biz üyede nait yakşı turvatımız. Rastımını essem, kuşallıkımda kılılgan gepimni mi tapanmay kelivatı men. Sadıgan gitey, seni körüp beşim asmanğı takaştı. Dedi Anna Dolly'ni yeni söyüp. Sen men doğruluk kandak oyladı boğallıkını tek diginin yok. Menin hemmini bilgim kildi. Menin kandak turvatkınımını öz gözün bilen köygünündün şunçili kuşal men. Sen beni özünü bana pedazlap köz tuvatı da deyip oylap kanma. Benim hiç de beni pedazlap köz etkim yok. Fakat yaşaşınılı halaymen. Üzemdim başka hiç kandak ademge yamanlık kığım kemmeydu. Şunda kılıç kokokluk men go. Şunda gemes mi? Ama bu işlerini sözlep gelsem gep uzun. Kiyim biz yanı mundışımız. Hem de çıkıp kiyimlerimle almıştır olay. Aldınga hizmetçi kızını kırgızımen.
3: Sizge azadı nemi kerek?
4: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
3: O katla bu yedemez.
4: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bulmaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
3: Onun bilen körüşüm zörür bup kağın. Çünkü...
4: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
3: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmepti ki ben?
4: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da?
3: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu diyen çok rezillik.
4: Yok. Eğer siz bu sözü işin yakışık görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, Eğer bilen balısını taşlap gitmek için oğa Adem'ni rezildisi buludu.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina. Dolly öz yalğız kalganda, öy içini xotin kişinin nəziri bilen bir qur közdən keçirib çıxdı. Bay öy yıqılışıp kelivatqanda, oylıdın ötüp ketivatqanda, hazır bu öydü körgəllərinin hemmisi Dolly'da bay baya şatlık ve Avrupa'cı heşemetlik türmüş tesiratlarını kaldırdı. O, bunda heşemetlik türmüş doğrusu da İngilizlerin romanlarını okuyan. Rossiya'da bundaq turmuşni faqatli ko'rib boqmagan edi. Yezida

0: Tihimi şundaq, elbette. Tamlağı çaplangan Fransızlarının güllük kağızlarından tartıp, öyge lık silingan gilem geçe hem nersi yeni idi. Purjinilik karvat üstüge kilin təglik silingan. Yotkan köpüle üstüge kapları keştilengen küçük küçük yastıkla çıraylık tızıp koyulgan. Mermer taştın kılıngan umivalnik, perdaz üstüli, uzun sapa, üstel, tam meş üstüdeki bronz saat, şik derizi perdilleri, bulanın hemisi kımmet bahalık yeng nersile idi. Dolliydimi çıraylık kiyinip, çeçini yeng pasondu tarap, dolliyinin hizmetini kılış üçün kırgen hizmetkar oyalının yasın işleri mi? Bu öydeki nerslerge uxşaş yeğice ve şunçili körkem idi. Dolliga onun spayiliki, rətlikliki, pakızlıki bəkmi yaxdı. Lekin yani onun bilen bir yerde turuştun azra korundi. Üstüdeki yamaq düşken kemzoludun xicalet mi boldi? Bu kemzol ne? Hizmetçisi Bobs'ının içige hata selip koygan idi. Özünün öyde bundak yamak kiyimlerini kiyip yürüştün maktangan bolsa, bu yerde numus kılıp kılıp atattı. Öz öyde bundak kemzuldun altını tiktirmekçi bolsa, bir gezi 65 kopiyiklik paktıraktın 24 gezi seti valsını pütetti. Hemisiga 15 rubliyle hajda etti. Tik şakkı bilen zıgzıq haqları bunun içi de emesiydi. Bunun da o yana 15 rubli ticap kalatdi. Şu turkuda o bu hizmetkar ayalının aldı da uyuluşunu uyalmadı. Ama hicalet boldi. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanısı proqramımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçıla emdedi kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдак әгішшім билан о башқалар билан учрашуны халымайдыған, хатта өзіге юзлынмайдыған болып қалды. Бір күні о мендан айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қылды.
2: 3-нче номерлік бемар.
3: Доктор Мен хамышлық кеслік гриптар болға ұқшаймын. Қандақ дауалансам бола.
1: Жидилашма. Хазір дор билан дауалашы хейлілі бей хатар. Үнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ му?
3: Актып юздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақты өзгіріш му, мені үмітке техімі иқылаш тұрды.
4: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Сағламлық бастығынымызда.
6: Talondaki içkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
7: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
6: Veliz fitbilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: derizlerini içip hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.
9: Kızı, bugün ananızga önde dağ nomor içip berişke vaqtınız çıqa mı?
10: Ben jığılıştım, qaytqan eken qıp beray ya.
11: Atanam bilen bir qoruda turımız, amma vaqtımız udol kelmeydi.
9: Vey ana, avazınız bütüp qapdı qo.
12: Zukam dep qağılıqlı boldı, əsirəp qalmısın dep sizə demigeydim.
13: Atanam bilen bir şəhərdə turımız, amma künləb künləb vaqtımız udol kelmeydi.
11: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
14: Апа, сиз сини ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
11: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
15: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
11: Ата-анамизни сиғинишқа вақтимиз удол келсин.
13: Дада, ана, биз келдик.
14: Буа, мума.
6: Кичкина от ялқуни бармоқимизнинг учини иллита олайди. Lavuldab kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.

Hürmetlik radyo anıgıcılar. Tövende bir kıviliş hakkıda bir kança kanun saatleri sözler verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıviliş kıp oludu. Tövendeki Kur'an mıgiyetmi yerlerini bir kıviliş kıp oludu. Birinci, ata anısıdın yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tepilmeğen Kur'an mıgiyetmi yen balala. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka bakalmağın perzentle. Turmuşta kıyınçılıkı eğir bulup balını bekşik kurbi etmese başkalarının bekevleşik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata anıla bakturgucu bulalaydı. Öz ata anısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka, meselen öz ata anısı eğir kesel ya ki iktisadi kıyınçılıkı eğir katarlık ehvallığa bulup, perzentlerden bakalmağında Kur'an'ı yetmeyen perzentlerine bekişki bersi boludu. Vesi yetim balını bekivilişki berişte bekiş mecburiyeti bakiş koşulmasa kandaklı iş gerek. Vesi yetim balını bekivilişki berişte bekiş mecburiyeti bakişinin makulukunu ilişki gerek. Bekiş mecburiyeti bakişi bekivilişki berişki koşulmasa vesi vesilik mecburiyetini davamlık adakıl işini halımsa kanun boyunca başka vesi belgileş gerek. Ata-ana bir taraf öz perzentini bekvilişki bersi bulamdı. Ata-ana öz perzentini bekvilişki bermekçi bolsa, işkisi birlikte bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. Ata-ana öz perzentini bekvilişki berişte, işkisi birlikte kengişip bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. 25 yaşlık kuramığı yetken kişi bekvalıgıcı süptüde perzent bekvalısı bulamdı. Bekvalıgıcı tövendeki şartlarını tanla hazırlayış gerek. Birinci, perzentsiz buluş ya ki birli perzentli buluş. İkinci, bekvalının gücünü bekiş, terbiyeleş, koğdaş iktidarı buluş. Üçüncü, tibabette balı bekvalısı bulmaydı deyip karıldığın kesili yok buluş. Törtüncü, bekvalıngıcının sağlam üsüp yetilişigi paydasız bolgan kanunu kılıp cinayet hatırısı yok buluş. Beşinci, 30 yaşı toşkan buluş. Bekvalıngıcı yukarı şartlarını tenle hazırlığandıla perzent bekvalısı buludu. 25 yaşlık kuramı yetken kişi inik ki yaş çeklimisi uygun gelmeydi. Şuna perzent bekvalısı bulmaydı. Ata anısının bekiş iktidarı turup perzentlerini başkalarının bekvelişigi bersi bulamdı. Alaydı kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan ata-anla bakturgucu bolalaydı. Lekin, üç evlat içindeki bir boğun şerem kandaş tukununun balısını bekvilişte, alaydı kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan ata-anla doğrusudaki çeklemeye uçurmaydı. Perzentli bak kişiyle başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalıgıcı iki balı bekvalısı boludu. Perzentli bak bekvalıgıcı birli balı bekvalalaydı. Yetim bala Kur'an'ı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağını stepilmeğen Kur'an'ı yetmeyen balılağını bekuvilişte yukarı çeklemeye uçurmaydı. İki balısı durup yani yetim balı bekuvası bulamdı. Yetim bala Kur'an'ı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağını stepilmeğen Kur'an'ı yetmeyen balılağını bekuvilişte bekuvalgıcı perzent sanının çeklemesi uçurmaydı. Boytakla yat cinistiki perzentlerini bekvalsa yaş çeklimisi bağ mı? Cörsü yokla yat cinistlik balı bekvalmakçı bolsa, bekvalgıcı bilen bekvalın gıcının yaş perki 40 yaştın yokur buluş gerek. Ögey atana özünün perzenti durup, yani ögey perzent bekvalsı bulamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının makulukunu elip bekvalsı buludu. Hem de öz atanısı alaydı kıyınçılıkı bolgaşka bakalmağın perzentle. Alaydı kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağın atağınla. Bekvalıgıcı tenla hazırlaşık teyişlik şartla ve bekvalıdığan perzent sanının çeklemesi uçurmaydı. 10 yaşlık balının makulukunu almay turup atağınla onu bekvilişki bersi bulamdı. Bekvalıgıcı bekvilişte ve bekvilişki bergücü bekvilişki berişte iki taraf ihtiyari bolişi lazım. 8 yaşından aşkan Kur'an'ı yetmeyen balını bekvilişte, bekvilin gücünün makulukunu eliş gerek.
Ата-ана 10 яшлык перзентини бекилишке бермекчи болганда, унун макулугун элиш керек. Бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керекми? Бекилишта наия дарежеликтин жогору халык өкмөтүнүн халык иштери тармагына тизим түш лазым. Бекилиш мунасибети тизимге элинген күнүдөн башлап орнотулду. Өз ата-анасы типилмеген, курамы жетмеген баланын бекилишта тизимлогучу халык иштери тармагы тизимлаштын мурун элан чыгарыш керек. Шуңа бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керек.

Soda orulları teşokat varakçısıdaki setiş bağısı boyunca hesabat kılış gerek mi? Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu akta kanun çentisi veriyordu.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
4: Badanimizda necha trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi.

0: güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
2: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldu. Rene, kibirlik keçirim kılındu.
3: Min tallam, mini. Sikot işçiler test kılındu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
4: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
3: Mukapat poli tarıhtılgan aman, kayrız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüatıdı.
0: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
3: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, Emine kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız buludu. Kariz bilen kariz kaytırışını tohtutup, karizinizi retlep, kariz kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setival alaydıgan emili küçüğünüz bulsun, setival işini ret kılıdıgan keskinlikiniz mi bulsun?

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı, çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, sərxil küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondaqda bu muziki gülzarlıqı qadem besinde esil küylerinin porak açkan çeçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraqlarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı qarak intilin. Üzülmez küyle, her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mehrning osti bir okyan, oqar söygü üstü çeksizdir. Dolquni berk urup her dem, kırgakta bostanı çeksizdir. Tebessüm eyli.

Yey her dil, onun tepti gülhanı ölçmez, deryalap ısımı korumaz, çankagan çöllergi çeksizdir. Muhabbet bağırda güldek kuş bırak çaşkay visal, bir visal yürgen keçinin közü de mehir çeksizdir. Tan çıkıp söyse zeminni, bulbul kelip gülge konur, aşkı söygen cihanın meşkı dildi çeksizdir. Şundak şiirlerimizde, nesirlerimizde, erkandak eserlerimizde, küylerimizde sözleyimiz ki bu mihri muhabbet dünyadaki en güzel nersidir. Mihir bilen ozuklandırılgan turmuş bizgi tehimi güzel yıslanı kaldırdı. Mihir bilen ilingan kademle yılla koynuda hudde üşmez yıldızdek çaknak durdu. Şunun için sevimli dostlar, mihriballıktan ibaret bu güzellikni hayatımızda hemra kılaylı. Bizim kalbimiz mihriballıkka, hayatımız muhabbet kit olsun. Nöbetteki yakınlık nakşılarımız mı? Yani şu mihirli gönüller için.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Şunu muayenleştirişki boludur ki en kıymetlik üç nerse muhabbet, samimilik, dostluk. Kaytırıp ekegil bulmaydıgan üç kıl nerse vakit, ömür, yaşlık. Her gün de uçturmaydıgan üç kıl nerse galbe, baylık, gaye. Kişini galbi yoluğa başlaydıgan üç kıl nerse vakitçallık, çıkışkaklık, tırışçallık. Her vakit işin tutuşku tegişlik püşkül nerse, pürset, kişilik durmuş, aile. Dost buluşku tegişlik püşkül nerse, samimilik, şahsiyetsizlik, taktım kılış. Her gün anlaşlı koldun bemeydiğen bir kıl nerse, bizden programımız üzülmez melodiye. Sevimli dostlar, demek bizden hayatımızda manım uşundak çiğin tutuşku tegişlik boğan, koldun besek bulmaydıgan kımmetlik baylıklarımız var. Biz şu vaxtıda şu baylıklarını kadirlimisek, ketkendinkin bu baylıklar herkes kaydıp gelmeydi. Del peytini çiğin tallaş gerek. Şunlaşka biz bu vaxtını çiğin tutup, manım uşu üzülmez melodiyelerimizden kanıgıcı huzurunaylı. Çünkü naxsazlının ozuqi. Bu bizim kallımızı tınışlandırdı. Roy keyfiyatımızı götürdü. Bizini kuşallıkı cır kılıdı. Nadir köylerimiz devamlı silah için.

Ha, Söyümlük Dostlar programımızın da umlaştırı vatimiz. Ha, bir neçik etimlik programımızda. Ha, ügünüş doğrusu da. Zillik, kana etçallık doğrusu da. Güzel ahlak, pezilet doğrusu da. Köprek toktaldık. Ha, mihri muhabbetlik nakşılarımızını, en şu güzel sözlerimizge hemra kıldık. Endi bu ügünüş degen temi çıkan vakitte, hemme yeni şunu his kıp kalime. Adem ügengen siri, işinin şunca boş işgeldikini his kıp yedirdik. Bu doğrusu da mu, şundak bir hikmetlik söz ba. Adem, kançı bilimlik boğan siri, kançı ügengen siri, özünün bilimsizlikini, hazırkı ügünüşünün yetersizlikini his kıp yedirdik o adem. Şunlaşka, meyli biz kesipi kançılık orunda bulaylı. Biz kesipi kançılık yakış göreyli. Ya ki kançılık neticegi eriş biteyli. Toktumasın, ügüneyli. Her bir dokmuşlardı ki, her bir güzel hikayeyle bilen, biz yani nurgun tecrübelerle ilgi bulunuz. Bizgi uçurgan her bir kişi mi, bizgi nispeten ügünüş. Demek, ügünüş bilen hayat rengare. Turmuşumuzdan her bir demlerini, değil mi? Ügünüş güzellikle ilgi kılıdı. Esli bilegi toldurdu. Endi köpçilik, hergiz ügünüşünü kitap okuş, deple düşünüp kazak bulmaydı. Kitap okuş, ügünüşünün bir kısmı. Ügünüşünün nurgun yolları var. Biz televizor görüş arkalık, haberlerini anlaş arkalık, hüccet filmlerini görüş arkalık, nurgun bilimlerle ilgi bulunuz. Her bir kademlerden bir ügünüş noktasını tepebiliş gerek. Şu ügünüş noktasının turmuşunun güzellikini his kılış gerek. Adem turmuşta ergiz ügünüşünü toktup koymaslık gerek. Bana şu tapta anlavatkan, muşu yanravatkan her bir nakşımı, belki biz anlap boğan dinkin, bizge ilham ata kılış arkalık, ügünüş kızgıllıkımız ne, yokur götürüşü mümkün. Her bir nakşa bizge güzel his duygulan ata kılış arkalık, bizden nervimizle tınışlandırıp, bizden ügünüşkü boğan ilhamımızla küçeyti bitişi mümkün. Penemize bizde en şundak güzel his duygulağı başlap bardıgan, yıkımlık küylerimizle devamlı kalmayla.

Bir mezgil ötkendin kiyin, toktap kalime. Bunu biz yerim yolda toktap kiliş, bel koyu bitiş deyimiz. Bundak ehval, nurgun dostlarımızda bağ. Hem şunda kışlağın yolu kan buluşu mümkün. Hem de bunu amalı nime digende? Yani bir iş kığanda, ya ki zil devamlaştırmakçı boğanda, özünü karısı kılı şu işkin mecburlamay. Belki bu işini bir hıl huzurlanış usulü arkalık planlaş gerekken. Mesela bir kitabını köygende kündü on varak okuşunu özünüz gibi vazip kılı gülüşkü adetini. Herkes bu kitabını bir yolula okup tülkü bitişini kallığınızı kırgız olma. Neymiş ki bundak değilseyen deseniz, bundak boğanda ününü aşırı olup olmaydı. Eğer siz ben digendek kısınız, ünümü aşırgılı buludu, yerip çarçap ketmeysiz, bu bir adet kaydındı. Meyli kandak işini kılın, kündü az azdın bozsa mı dağımlaştıralısınız, vakit uzargan seri bu iş sizden adetiniz kaydınıp gidiyordu. Onundan başka sizden malum bir iş bilen şoğullangandı ki, meksitiniz sizden şunda kığınız boğalı kıdın buludu. Siz şu işini kılıçını toktattınız, sizden neymiş kılıçını unutup kalanlıkınızdan buludu. Şunlaşka, bir işini kılalaydıgan, dağımlaştıralaydıgan, dağımlaştıralmaydıganlıkımızdan kuman kımaslıkımız gerek. Çokum özümüz ne? Bugün bomuz et, çokum kılalayma. Kılıvetimen de esker tutur işimiz gerek. Etsiz şu bir iş kılalığa vaktinizde şu günü hatırlayıp koyun. Andın unudun kiyin ki külledi mi? Yani şundak dağımlaştıralaydı kallıkınızı işini. Bir yerde demek ki tepekkür adeti meselesi. Siz özünüz ne? Özünüz kayıl kılıp işen realisiniz. İşiniz yürüşüdü. Özünüzü özünüz kayıl kılamışsınız. Misalen ben zil dağımlaştıralaydı mı? Malum sebeplerle toktap kalan bozsa mı? Ben yeni dağımlaştıralaydı mı? Dağımlaştırışkı işen için bağ diyen ruhi keyfiyatı bozsunuz bu işler dağımlaşıdı. Eğer ben dağımlaştıramaydı mı? Beni nesbastı deyip oylusunuz işiniz kendi gidesseydi. Şunlaşka zillik ne? Özümüzge hemre akılaydı. Şundula özümüz planlıgan şu işlerde netice kazanalışımız mümkün. Barlık dostlarımızga zillik, tırışçallık güzel netice hemra bolsun. Penemize yakınlık gülürümüz, tırışçan anlıkçılarımız için.

0: Dünyaya nazar.
1: Dünyaya nazar. Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünyaya nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
1: 2026 yıllık Tayland Devletlik Pentexnika Körgəzməsi yakında Bangkok'ta ötküzüldü. Bu körgəzmə Tayland'ın yıllık kölümü ən çoğun pentexnika katta mərikisi bulup, əxli pentexnika imkaniyetlik sicil kəlgüsünü yaratıdı bu növətli körgəzmənin başlayımısı. Cungunun köptürlük pentexnika nəticələri bu qitimki körgəzmədə mərkəzlik namayan buldu.
2: Mongoliya Ormançılık İdarısının başlıqı oyun sana, Cungo çöldüşünün aldığını iliş, tüzeş ve yerine eslige keltürüş cihette mol tecrübelerini topladı. Alakadar neticile şu rayon hatta halkıra cemiyetinin ken itiraf kılışığı erişti. Mongoliya bilen Cungo'nun çöldüşünün aldığını iliş, tüzeş sahasıdaki hemkarlık boşluk ken dedi.
1: Ormuz Boğuzu'nun növetteki katnış ahvali kandak, bunun karta her kaysi taraflarının karşı bir dekemez. Amerika Hormuz Boğazı içi vitildi. Hem de Amerika Armiyası paraxud muhabızı tıkılıdığan su transport yolu bərpa kılındı, dedi. İran, Amerika İran'ın türlü şartlarını kandırışdan ilgiri Hormuz Boğazı davamlıq takılıdı, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler. Körgezmiz zalıdaki yoruk çırak nuru közünü kamaştırdığan pen tekniğin neticeleri geçişti. Çendiriş avazı, okuguçuların külkü avazı ve üskünlilerin töven avazı girelişip gitti. Enjinerla ekskursiyeçilere icadi mesulatlarını körsetti. Teknikla henzuce, İngilizce, Taylandca qatarlıq köp xil tildə ekskursiyaçılar bilan fikir almashtırdı. Yaşla ösmirlə yiz qilish rayonidagi mashina adamni çördəb hayran qaldı. Bu yaqında Bangkokda ötkizilayotgan 2026 yillik Tayland Devletlik Pen Texnik Körgazmasidagi manzara. Bu körgezme Tayland'ın yıllık kölümü en çoğun pen teknik katı merikisi bulup, ekli pen teknika imkaniyetlik sicil kelgüsünü yaratıdı bu nöbetlik körgezmenin başlayımısı. Cungo'nun köptürlük pen tekniki neticeleri bu kitimki körgezmede merkezlik namayan buldu. Alakadar körgezme rayonlarının körgezme uğruna da kişiler devamlı köpeydi. Cungo'nun Tayland Turuşluk Baş Elçihanısı ve Cungo Katnaş Transport Ministerliği Halkıra Hemkarlık Mekkemesi birlikte uyuşturgan Cungo Körgezme rayonu da dikkat Cungo'nun akli katnaş sahasıdaki icadi teknikisi, emelileştiriş neticeleri ve emeli tecrübelerine merkezleştirilip Cungo'nun akli katnaş kesbinin terakkiyat seviyesi umumüzlük namayan kılınıp Cungo Tayland katnaş sahasıdaki teknik almaştırış ve emeli hemkarlıkka yardım veriş maksat kılıngan. Cungo'nun Tayland Turuşluk Baş Elçihanısının pen tekniki meslehetçisi Ma Mingin 8. ayının 17. günüdeki körgezme pahalıydı de mandak dedi. Bultur biz Cungo Tayland diplomatik münasebet ornatkallıkının 50 yıllıkını tebrikledik. Men bugünkü faaliyetning Cungo Tayland xalqiga yangi hamkorlik sohasi ochib berishini samimiy umid qilaman. Tayland aqli qatnash jamiyatining kengash boshlig'i Tang An munulani bildirdi. Tayland texmi ko'p aqli qatnash hal qilish loyihasini o'ttirg'o qo'yib, ommaning turmushini yaxshilab, ommaning raqamlik dunyo bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirishiga yordam berishni umid qiladi. Cungo Körgezme rayonu da ekskursiyeçile Didi Çinci toksik elektri ilip gelgen yeşil hem bahirlenişini his kıldı. Didi Çinci'nin çetel işleri bölümü Şarkı Cenubi Asya Kespi Mesuli Gauhan tanıştırıp mındak dedi. Bu toksikilit havanı bulgumaydı, şavkunsuz, bexeter hem əpçil. Hazır 1000 toksikilit Cungodun Tayland'a əvətildi. Tuncu Türkümdeki 200 toksikilit Tayland'ın canıbıdaki bir ali mektepte işletilişki başıldı. Kelgüsü de tedirici bütün Tayland'a kengaytılıdı. Körgəzmədə Joushi namlıq L4 dərəcəlik adəmsiz yetküzüb beriş avtomobili mə nurgun ekskursiyəçiləni cəlb qıldı. Bu şirkətnin Şərqi-Cənubi Asiya rayonunun müdir baş direktoru Jang Yuchin mənulanı bildirdi. Bu xil avtomobil əşya obroti, soda saray, talla bazarı qatarlıq sahələrə işlətilidi. Hazır Tayland, Malayziya, Singapur ve Otur Şerik'teki bir kısım devletlerde işletilişki başıldı. Beijing Joushi Jitong Pentechnik Çeklik Şirketi'nin video çastotisi AI'nin katnaş görünüşüdeki kısmen kullanılışını namayan kıldı. Meselen katnaş kıstancılıkı, ners kerek taşlaş, katnaş hadisi katarlıklarını közütüş, optomobil numar tahtısı, optomobil tipi ve yoldaki qanunqılab vəqələni pərqləndiriş qatarlıqla. Bu şirkətnin baş müdiri Wu Kewei muxbirğa şirkətnin AI asasıdiki məsulatının Bangkokdiki bir yuqur sürətlik taşolda işlətiləvatqallıqını eytdi. Tayland Dövlətlik Astronomiya Tədqiqatxanısının körgəzmi rayonu aləm boşluq elementiği tolğan bulub, Cungonun uzun səpər 5-ci numurluq raketasının modeli mühim orunda qat götürüp durudu. Ekskursiyacılar ya ki toxtab qarab durudu, ya ki yan telefonu da sürət qaludu və ya ki qızıqıb xizmət xadımladın sual soraydı. Körgəzmə rayonunun bir tərpidiki söz qaldırış temiga ekskursiyacılarının Tayland, Cungo, Alem boşluğu həmkarlıqı bolğan ümidi haqqıdaki yazımı çaplangan bulup, bazı ekskursiyacılar ay şarığa billi çıqaylı dəp yazgan. Beijing şəhərlik pən texniki cəmiyeti və onun qaraşlıq aparatla Beijing İlim Pən Mərkizi və Cungo Pəllə Akademiyası Coğrafiya İlmi və Baylıq Tədqiqatxanısının yayımı ornıda Cungo'nun ən-ənvi mədəniyyətini asas qılğan əqli oyun Xuarun yolu. Pən texnika oxutuş qoralları 8 əvliya dənizdən ötdüyü qatarlıqla nurgun tamaşıbıllarını cəlb qıldı. Tayland yaşla ösmürlə həm türtkü boluş cəryanı da Cungo'nun ən-ənvi əql parasını iz qıldı. Mınşi Kəlgüsi Alımla Kulubunun sınaq rayonu da oquqçılar liniya çarlaydıgan maşina adam ve yılansıman maşina adamını kontrol kılmakta. Hizmetçi kadımlarının tanıştırışça, bu kulüp Çinhua Mingxi Pen Tetkikat Kollektifinin azalarından teşkillengen bulup, bu kitim körgezmeyi katınıştaki məqsəd AI, uçkutsuz ayrı plan ve maşina adam teknikisini Tayland'da yerlikleştirip terakki kıldırışken. Oquqçı Xabi, mən bu kiçik maşini adamını bək yaxşı görmən. Biz nurgun yeni nərslərini köyduq, nurgun yeni bilimlərini ögünü aldıq, dedi.

Hürmetli radyo okuyucular. Ormuz boğazının nöbetteki katnaş ahvalı kandak. Bununla karta her kaç taraflarının karşı bir dekemez. Amerika Ormuz boğazı eçivetildi. Hem de Amerika armiyesi katnaşını kogdaydıgan su transport yolu berpa kılındı dedi. İran, Amerika İran'ın türlük şartlarını kandırıştın ilgiri Ormuz boğazı devamlı takılıdı o dedi. Paraxot ızqoğlaş aparatı Kepler şirketinin en yeni sallık məlumatı da görüstülüşçe 8. ayının 19. günü tavarla transport paraxotudun cəmi 9'ı Ormuz boğazının ötken bulup sani aldın hükündeki bilen tənləşken. Bunundan ilgiri 8. ayının 16. günü katnagan paraxotlarının sani azayıp bir güçüşüp kalgan idi. Bu sallık məlumatla gerçi Ormuz boğazıda paraxot katnagan bolsa mı? Lekin Ormuz boğazı su katnışının normallaşışıga yenil vaqt ketidiganlıqıdan direk berdi. Ormuz boğazı yer şarı energiya transportunun boğazı bolup, bunundan ilgiri dünya boyunca təxminən 5'ten bir kısım xam nefit ve tayyar may transportunu üstüge algan. Şundakla suyuqlandırılgan tabi gaz transportudaki muhim yol idi. Otur şarık uruşudun ilgiri Ormuz boğazı arkalık toşuladığan xam nefit ve tayyar mayının kölümü künüge 20 milyon ton idi. Amerika Axios Akparat Tor Bekiti 8. ayının 16. günü Amerika əməldarının sözünü nəqil keltürüp mındaq dedi. Amerika armiyası Ormuz boğazığı kırıp çıkıdığan katnaş yolunu asta-asta bərpa kılıp, her günü netçi milyon ton neftinin Ormuz boğazının toşuluşuğu kapalatlı kılıp, dünya təminatıga roşan təsir görsətdi. Amerika'nın energiya ministri bunundan ilgiri her günü 9 milyon ton nefit Ormuz boğazı arkalık toşuludu dedi. Bırak bunun bazar taratkullarının mölçer bilen bolgan perkı bir kadar çoğun. Kepler şirketi bilen SEB tatqiqat şirketi bunundan ilgiri tahlil kılıp, növette Ormuz boğazının neft toşuş miktarı uruştun burunki neft toşuş miktarının 15%-ге тоғыры келеді деп қарған. Тәхлилчілер мұныланы білдірді. Оттыр шарықтың кескін вазиеті қайты тәкірарлынып, Ормуз боғызы қатнышының әсліге келеші бірділі тоқтап қалды. Бұ нөветтікі вазиетінің дүния су транспортыға еніла зор еніқсіздіқ еліп келгелдігіні көрістуді. Reuters agentliginin 8-nji ayning 18-nji kunidagi xabariga qaraganda 7-nji ayning oxiridan buyon bir qism energiya import korxonalari paraxot avatib Ormuz boğazidan o'tishni tadrijiy ozaytgan hamda paraxotdan paraxotga yetkazish shaklida Ormuz boğazining sirtida xom neftni yetkigan. Su transporti sharoitining o'zgarishi yiqilg'u odam ve suğurt tenerhinin köpeygellikidin direk berudu. Bulup mu İran'nın Ormuz boğazıda katnaydıgan paraxotladın hep ilişini otturgu koyuşi, bu rayonun su transport endizisi de zor özgürüş bolgallıkıdın direk berişi mümkün. Paraxot igillerge nispeten etkanda Ormuz boğazıda

Partiya 18. kurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılışını inip oturup koydu. Hem de onu tört umumüzlük stratejilik orlaştırmasını kırgızıp güçlük algı sildirtti. Partiya 18. nöbetlik Merkezi Komiteti 4. umumi yığınında mahsus muhakeme kılınıp, devletni kanun boyunca idare kılışını umumüzlük algı sildirtişe dair bir kança zor mesele doğrusu da karar çıkarıldı. Partiya 19. kurultayı açılgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Komitetini kurup, umumluk ve stratejiye yükseklikte durup, Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış doğrusu da yeni bir katar zor tedbir uğurlaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmin en mahiyetlik alahidliki digenini asasi kanunu kırgızıp, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrası kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunu başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılışkı bolgan rehberliki tekimi müstakemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layihalashni mükemmelleştirip, kanunu kılıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazaret kılış, kanunçılıkını kapalatlendiriş bilen, partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz muhim sahelerde kanun çıkırışını algı selcetip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı selcetip, devlet revizye aparat kurup, adliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, armiyeni kanun boyunca idare kılışını çonkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı selcetip, İctimai adıllık ve hakkaniliğini katli koğdap, bir türküm nahak, hata değil olanı kanun boyunca tüzütüp, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Nöbette ve bunun dinkinki bir mezgilde, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılışını algı selcetişte, Partiya 19. kurultayı ve Partiya 19. nöbetlik merkezi komiteti 2. 3. 4. 5. umumi yığınının rolünü umumüzlük ızçılaştırıp ve emelileştirip, Jongoça sosyalistik kanunçılık sistemisi berpa kılış, sosyalistik kanunçıl devlet kuruş baş nişanını çördep, partiya rehberli kılış, halık öz ışığı öz iyi buluş, devletni kanun boyunca idare kılışının organik birlikte çıntırıp, kanunçılık sahesindeki gevdelik meselelerini hal kılışını küçeş noktası kılıp, Jongoça sosyalistik kanunçılık yolu da katli tevrenmeyi minip, devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamani velişini kanunçılık yolda algı selcetip, sosyalistik zamani velişkan devletini umumüzlü kuruş, Jongho milletinin uluq gölünüşüden ibaret Jongho arzusunu emelge aşırışını küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılış gerek. Tövendeki hizmetlerini noktuluk yakış tutuş lazım. 1. Partiyanın devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılışkı bolgan rehberliki de çın turuş gerek. Partiya rehberliki devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılışını algı salcetişinin tüp kapalıdı. Partimiz dünyadaki en çok hakimiyet beşideki partiye. Dünyadaki noposu en köp devletki rehberlik kılavatıdı. Kanda kılganda hukukunu yakış tutkili, hakimiyetini yakış yürgüzgülü buludu. Kanda kılganda 1 milyar 200 milyon halkını teşkillep, seferver kılıp, sosyalistik zaman ivlaşkan devletini umumüzlük kurup çıkılı buludu. Bu başın ahır yüksek ehmiyet berişki teyişlik zor tema. Tarık en yakşı derislik, şunakla en yakşı sagit küş. Partiyanın sosyalistik kanunçılı kuruluşu rahbarlı kılışı da muhabbiyetlik tecrübeler mu? Sevellik, savaklan mı? Bolup mu,
10 yıllık işki malumatçılık mezgili de kanunçılık eğir buzgunçılık uçurap, partiye ve halk eğir bedel töyledi. Medeniyet zor inkılabı ahırlaşkan ikin, yoldaş Deng Xiaoping bu meselini partiye ve devletinin istihbali, təqdir takılıdığan yükseklik götürüp, çokum kanunçılıkını küçüğe etiş gerek. Çokum demokratiyeni tüzümge, kanunga aylandırış gerek deb təkidildi. İcabi ve selbi cihetki təcrübile bizgi şunu uxturdu ki, xalqara ve devlet işçi muhiti, kançiki mürekkep bolgan siri, islahat içi bitiş ve sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşunun vazifesi kançiki eğir bolgan siri, kanunçılık tepekörü ve kanunçılık vasıtasını şunç tedbiqlap, hakimiyet yürgüzüş oranını müstehkemlap, hakimiyet yürgüzüş usulunu yakşılap, hakimiyet

yürgüzüş iktidarını östürüp, partiye ve devletin ebedi emeliki kapalatlı kılış gerek. Bütün partiyedeki yoldaşla şunu sergeklik bilen tonup yetiş gerek ki, devletin umumüzlük kanun boyunca idare kılış, hergiz mu partiyenin rehberlikini acizlaştırış digerlik bulmasın, belki partiyenin rehberlikini küçeytiş ve yakşılaş digerliktir. Partiyenin devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılışı rehberlik kılışıga dair tüzüm ve hizmet mekanizmini takamullaştırıp, partiye rehberlikini tüzümleştiriş, kanunçılaştırışını algı sılcıtıp, partiyenin luşen, fangcin, siyasetlerinin önümlük yolu koyuluşuga kanunçılık arkalık kapalı tıkılış gerek. Devletini kanun boyunca idare kılış bilen partiyenin kanun boyunca idare kılışının organik birlikini çıntırıp, partiyenin hem asasi kanun, kanunlığa asasen devletini idare kılışıga, hem partiye içindeki kaydı nizamlığa asasen partiyeni başkuruşu, partiyenin idare kılışı, partiyenin katkı idare kılışıga hakiki kapalı tıkılış gerek. 2015 yılı, ben Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığınıda, Ali Halık Sot Mekkemesi Partiye Grupsi, ve Ali Halık Tepçi Mekkemesi Partiye Grupsu'nun hizmet dokulatını anlap ötkende, Ölkü Ministerlik Dercilik Asaslık Rehberi Kadırlarının Partiye 18. Nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının royunu ügünüp ve ızçıllaştırıp, devletini kanun boyunca idare kılıçını umumüzlük algı sildirtiş, mehsus muhakeme kursunun içiliş murasımı katarlık sorularda, partiye üstün turamdu ya ki kanun mu deyişinin özü bir siyasi kıltak. Saht tema. Bu mesele doğrusu da mücmel gep kılsak, inik ifade büldürmesek bulmaydı. Onunla uçuk cevap verişimiz kerek deyip inik körsetken idim. Partiye rehberlik kılış bilen devletinin kanun boyunca idare kılış bir gizit bulmasın, belki öz ara birlik gelgen. Devletimizin kanunu da partiye ve halkının iradesi toluk eks etküzülgen. Partiyemiz kanun boyunca iş görüdü. Bu münasebet öz ara birlik gelgen münasebet. Bütün partiyedeki yoldaşlar şunu cezmen esti çın saklış gerek ki, partiye rehberliki devletimiz sosyalistik kanunçılıkının cini. Devletimiz kanunçılıkının garip kapitalistik devletlerinin kanunçılığı bilen bolgan en çok farkı. Partiye rehberlikinden ayrılıp kalganda, devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılışını önümlük algı sılcıt kılıp olmaydı. Sosyalistik kanunçıl devletini kurup çıkılıp olmaydı. Elbette, partiye üstün turamdu ya ki kanun mu diyen mesele mevcut emes deyişimiz, partiyenin hakimiyet yürgüzüdüğün bir bütün gövde edep tunup, partiyenin hakimiyet yürgüzüş ornu ve rehberlik ornu karıta eğitilgan. Her bir partiye hükümet teşkilatı, her bir rehberi kadırga konkretlaştırganda, hemisi asasi kanun ve kanunlığı boysun işi ve raya kılışı şart. Bazı işlani partiye komitetinin ilgilişigi tapşırış gerek. Bırak bu hıl ilgileş, şahsi hissiyat bilen kol tıkış, kanat astığı iliş karakterdeki arılış bulmasın, belki bir hıl siyasi karakterlik, tertip karakterlik, mesuliyet karakterlik ilgileştir. Bu çekçigrani çokum inik ayrış gerek. İkinci, halkını merkez kılışta çın duruş gerek. Devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılışının en ken, en çonkur asası halıktır. Şuna halıkını közleş, halık tayin işte çın duruş şart. Halıkının menfaatini gövdelendiriş, halıkının arzusunu eks etküzüş, halkının hukuk menfaatini koğdaş, halkının bəxt saadetini aşırışını, devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılışının her kaysi sahaları ve pütkül ceryanda əməlileştirip, halkının partiyanın rehberliki de türlük yol ve şekille arkalık devlet işlerini başkuruşu, iktisat, medeniyet işlerini başkuruşu, cemiyet işlerini başkuruşuğa kapalı kılış, halkının kanun boyunca ken hukuk ve erkillikten behriman buluşu, öteşki tegişlik mecburiyetini zimmisi ilişiği kapalı kılış gerek. Devletini umumcülük kanun boyunca idare kılışını algı sılzı çiftiki tüp maksat,
xalqning huquq manfaatini qonun bo'yicha kafolatlantirish, davlatimiz iqtisodiy jamiyatining sijil taraqqiy qilishi va xalqning turmush saviyasining uzluksiz o'sishiga ergishib, xalq ommasining demokratiya, qonunchilik, adillik, haqqoniylik, xavfsizlik, muhit qatorliq jihatlardagi talabi kundan-kunga ish beryapti. Xalq ommasining yangi talabi, yangi umidiga faol javob qaytirib, masala yo'lnishi, nishon yo'lnishida ching turib, dialektik tafakkur va umumlik qarishini turg'izib, xalq ommasining qonunchilik sohasidagi inkosi kuchlik bo'layotgan gavdalik masalalarni sistemalik muhokama qilib, planlab va hal qilib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirib, xalqning xotirjam yashashi, xushol qoram ishlashini qonunchilik orqali kafolatlantirish kerak. 3. Jungucha sotsialistik qonunchilik yo'lda ching turish kerak. Men mundaq degan edim. Biz ching turadigan jungucha sotsialistik qonunchilik yo'li mohiyatda jungucha sotsializm yo'lining qonunchilik sohasidagi konkret ifodasi. Biz rivojlantirdigan jungucha sotsialistik qonunchilik nazariyasi mohiyatda jungucha sotsializm nazariya sistemasining qonunchilik masalasidagi nazariya natijasi. Biz barpo qiladigan jungucha sotsialistik qonunchilik sistemasi mohiyatda jungucha sotsializm tizimining qonunni ifodalanish shakli. Biz ham mavqeni hozirga qo'yib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga duch kelgan chuqur qatlamlik masalalarni qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib hal qilishimiz ham kelgusiga nazar silib, qonunchilikning ulini puxtalab, qonunchilikning kuchini ishqi silib, qonunchilik vaziyati yoritib, har qaysi taraflardagi tuzumlarning teximi pishishi, teximi turaqlishishini ilgari surib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotini uzoq muddatli tuzum kapolatiga ega qilishimiz lozim. Qadimdan buyon davlatimiz dunyo qonunchilik tarixidagi o'zgacha jumhuriy qonun sistemasini shakllantirib, chuqur qonun madaniyatini jo'g'ilgan. Jumhuriy qonun sistemasi Chin sulolasi davrida shakllangan. Sui Tang sulolalari davriga kelganda tadrijiy pishib yetilgan. Tang sulolasi qonunlari haqida umumiy bayon vakil xarakterli qonun dasturi hisoblanadi. Chin sulolasining oxiridan keyin Jumhuriy qonun sistemasining ta'siri kun sayin ojizlashgan. Jumhuriy qonun sistemasi davlatimizning muayyan tarixiy sharoitida shakllangan bo'lib, Jumhuriy millatining ulug' ijodchanligi va Jumhuriy qonunchilik madaniyatining chuqur asosini namoyon qilganligi bilan chuqurlik qonun sistemasi, Angliya, Amerika qonun sistemasi, Islom qonun sistemasi qatorliklardan farqlanadi. Jumhuriy qonun sistemasiga Jumhuriy millatining ro'yi va aql farosati mujassamlangan bo'lib, uningdagi nurg'un munavvar o'y-fikr va ideya varislik qilishimizga arziydi. Qoida yusundan chatlaganlarni jazolash, qoida yusunga hurmat qilish, qonunga ahamiyat berishdek davlatni idora qilish taktikasi, xalq davlatning asosi. Asos puxta bo'lsa, davlat tinch bo'ladi deydigan xalqchillik ideyasi. Jahonda da'vo dastur bo'lmaslik, inoqlikni a'lo bilishdek qimmat istiki. Axloqni asos, qonunni qo'shimcha qilish. Axloqni avjol durish. Jazolashda ehtiyotchan bo'lishdek qonunni ehtiyotchanlik bilan yurgizish ideyasi. Qonunga asosan jinoyat bekitish, jinoyatiga qarab jazo berishdek barobarlik qarishi. Boytaqlar, tullar, igi chaqsizlar, yashanganlar, balalar, ayollar, miyiblarni qo'g'dashdek kangchilik qilish prinsipi qatorliklarning hammasida Jumhuriy munavvar an'anaviy qonun madaniyatining aql farosati namoyon qilingan. Yaqinqi zamondan keyin nurg'un kishilar Jungoda g'arbning qonunchilik andisini aynan ko'chirib kelishga urindi. Lekin oxirida hammasi mag'lub bo'ldi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, Jumhuriy munavvar an'anaviy qonun madaniyatiga varislik qilib,
Dövletimizin inkılap

kuruluş, ıslahat emeliyetiden özümüzgü muvafık geledigan kanunçılık yolunu tep çıkan. Şunun bilen birge, çetel kanunçılıkının paydalık neticelerini örnek kılgandıla, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumcülük kuruş, Cunhuan milletinin uluğ gölünüşünü emelge açırış için puhta kanun asası salgılı buludu. Şunu aydınlaştırabiliş gerek ki, biz devletini umumcülük kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtışta, başka devletlerinin endisi ve usulünü herkes aynen köçürüp gelmeyimiz. Garip'nin atalmış asasi kanunluk siyasi, şu hukuk ayrılıp duruş, edeliye müstakillik yolu da herkes manmayımız. Emeliyet şunu ispatladı ki, devletimizin siyasi tüzümü ve kanunçılık sistemisi, devletimizin ekvalığa ve emeliyetine muvafık geledigan tüzüm bulup, roşen evzeliki ige. Bu meselede bizde şenç, gayret, irade buluş gerek. Emeliyet, halık ommasını terbiyeledi. Halık ommasi bargansırı şençik doldu. Tuyuksuz yüz bergen yukum aldı da biz şençini çıngıttış, Japan muşakkatte hemden buluş, ilmi aldını iliş davalaş, delcayda tedbir kolunuş umumi telpede baştın ahır çıntırdık. İkinci ayının beşinci günü, men Merkezi Komitet, Devletni Umumüzlük Kanun Boyca İdari Kılıç Komitetinin üçüncü kitimlik yığınını riyasetçili kılıp içip, yokumunun aldığını iliş tizgilleştinin aşkışlık peyti de, yokumunun kanun boyca aldığını iliş tizgilleş hizmetini məksuz uğurlaştırıp, yokumunun aldığını iliş tizgilleş kançiki təsləşkən siri, kanun boyca aldığını iliş tizgilleşte şunç çıntırıp, türlük aldığını iliş tizgilleş hizmetlerini kanunçılık yolu da bir tutaş algı sildirişimiz gerek de alaydı təkidildim. Cayla, tarmakla, nizam çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunni umumlaştırış, kanun gıraya kılışının erkaysi halkılarda umumüzlü küçep, kettiği türde kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertip boyuca rayullarını kamal kılış, bimarlarını ayrı bitiş, katnaşını baş kuruş tizgilleş, cesetini bertaraf kılış katarlık tedbirlerini yolu koyup, yokumunun aldığını iliş tizgilleşke ziyan yetküzgen kanunu kılap cinayı kılmışlığa katkı zerbe berip, yokumgı çetişlik zidiyet maceralarını kanun boyca el kılıp, yokumunun aldığını iliş tizgilleşte zor strategelik neticini kolu keltürüşünü küşlük kanunçılık kapalı digi iyi kıldı. Törtüncü, devletini asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüştü çıntırış gerek. Asasi kanun, devletinin tüp kanunu bulup, Ali kanun küçüge ige. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşüge. Asasi kanun ve kanunlarını yolu koyuşu rehberlik kıladı. Şuna partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet elip veriş gerek. Bütün memleketki her millet halkı, barlık devlet organları ve korallık kişle, partiyele ve icdimai teşkilatla, karhana ve kesbi orun teşkilatları, asasi kanunni tüp herket mizanı kılışı, asasi kanunun izzet hürmetini kogdaş, asasi kanunun yolu koyuluşu kapalet kılış mesuliyetini üstüge eliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunların halkıgan imtiyazgı ilgi bolu verişiga yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlarga kılap barlık kılmışlarını sürüştürüş şart. Partiye 18. Nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığınıda devletini kanun boyca idare kılışta çıntırış üçün oldu bilen devletini asasi kanun boyca idare kılışta çıntırış. Hakimiyetini kanun boyca yürgüzüştü çıntırış üçün, aldı bilen hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüştü çıntırış gerek deyip inik oturul koyuldu. Biz devatkan devletini asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüş, garipnin atalmış asasi kanunluk siyasisidin mahiyetlik perhlanıdı.
Bu ikisini aralaştırıp içki bulmaydı. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyunca yürgüzüştü çıntırış, asasi kanunda bekitilgen Jongo Komünistik Partiye

Өлтіміз бірліқыл түзімдікі дөләт. Дөләт қанунчылықының бірлікіні қоғдаш интайын мойым. 2015-лі қанун чықырыш қануныға түзітіш кіргізіліп, район тәсіз қылған шәрләге ерлік низам чықырыш оқуқы беріліп, ерлік низам чықырыш қызметі де пал үлгірләш асыл қылынды. Умуми әквал яқшы болу атады. Лекен, бәз жайлада үстін қанунладыки бәлгінімі қылапты қылыш. Nizam çıkırışta yoç kaldırış katarlık meseleler saklına batıdı. Bunun təsiri intayın naçar bulu batıdı. Asasi kanunun yolu koyulışı ve onun bulgan nazaretçilikini küçeytip, asasi kanunga uygulluklukını təşürüş hizmetini algı silcetip, asasi kanun ve kanunlığa xılap barlık nizam, kaydı karakterlik öcetlerini qatti tüzdiş ve emeldin kaldırış gerek. Şunun bilen bile, yerlik nizam çıkırışını yerlik alahidlikke ilgi kılıp, kançı maddığı ihtiyaclık bolsa şunçı maddı tüzüp, 4-5 maddı bilenle hal kılgılı boludağın meselelerde maddını ziyadı köpeytü etmezlik. Muhimi, partiye merkezi komitetinin royunu toluk özleştirip, yerliknin emeliyetini çıkış kılıp, gevdilik meselelerini hal kılış gerek. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni iteş kılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı tigi ilgi kılıç gerek namlık sözünün bir kısmını anlattı.

Trening programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Trening'la stansımızın başka programları da bolsun.

Radio Alguçu dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüştü. Mən dostumla Mehliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizde qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepaqaylı. Bugün biz birlikte dövültümüzdeki güzel deniz sahili şehirlerge sayahatge barımız. Neçim 10 yıl mabeynide insanların minis yığımçalıqı təxminen 10% tüvəlib kettim. Bugün yeni bu qızıqarlıq bilimlədim bir qancın sözə bermin. Zirapının boyunu nemi üçün şunçilik uzun? Bazıda çoğunlarının hava tanışıkçını içip uyup, uxlap, ağırıp kaldım deyin anlayımız. Bu orası mı? Hoş qadirlik dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü cihaz seyahatimizle başlayalım. Qadirlik dostlar, bugün biz programımızda aldı bilen dövültümüzdeki güzel deniz sahili şehirlerge seyahatge berip aqaylı. Birincisi Xaynan Sayya. Yıkımlı qava, illik kuyaş nuri, köp kök deniz suyi, güzel deniz sahili, temlik deniz mahsulatlarının hemisini Sayya'dan tapalaysız. Sayya'a bargandan keyin kan ketken güzel denizni yaxşı görüp qalmaydigan adam bolmamız kerek. Sayya'nın en güzel pesli. Sayya ısık balbaq deniz, okyan, musun şamili kilimatıgı təvə. Kilimat alaydılıkı yukarı temperatura və yamğur köp yağıdı. Şuna temperatura bir qadar tüven boğan 10 aydın 3 aygıcı boğan vaqt, Sayya'daki en yaxşı sayahat vaqtı hesaplandı. İkincisi Guangxi Beihai. Beihai'da yıl boyu kış bolmaydı. Yıl boyu deniz boyudaki şehrinin özgüçü güzelliğinden huzurlanğılı buludu. En güzel pesli. Her yılı 4. aydın 11. aygıcı sayahatının en yaxşı peyti. Bunun için de yazlık tatil sayahatının yokur pallisi. Bu mezgilde kuyaş nuru yeterlik, deniz suyu illik, sayahatçılar san sanaksız. Beihai bu bir romantik şehir, manzarası güzel, havası yakışlık. Kuyaş nuru, kumluk sahili, deniz suyu onun kişilerine bergen en çoğun təsiri. Üçüncüsü Shandong Qingdao. Bazılar Qingdao'nun yaz pəsildi deniz suyu illik buludu deyişidu. Muhitimi naiti güzel. Qingdao qumu sayacılar naiti köp geludu. En güzel pəsli, ət yazda Qingdao güzel gül şəri. Yazda Qingdao'nun suyu illik, onun üstüki küçlük aptap və yokur temperatura yok. Deniz sahili sayaitinin altın pəsli. Qingdao'da yana kiyim keçek bayramı qatarlıq çoğun tüptiki paliyetle ötküzüldü. 10. ayının ahırdın, 11. ayının başlarıca Qingdao'nun küz pəsli bəkli güzel buludu. Төтіншісі Фуджен Шамин. Шаминның güzel деңіз бағытсы деген намы бар. Төт пәсілінің барда климаты деңіздің сихри күчіне тихімі жолаландырған. Ән güzel пәсілі. Шамин субтропик балбақ деңіз океан мусын шамили климатығы тәуә болып, мөтеділ. Ямғор көп яғуды. Қышта қаттық соғық болмайды. Язда тұмыз ысық болмайды. Климаты ел бойы ылық. Бәшіншісі Шандонг Вейхай. Veyhai'nin mənzirisi güzelliki onun tağ və sularıda. Tağ və sularının xılmıxıl qiyabətleri Veyhai'deki töt pəsilinin ən güzel mənzirisini, həm də ən yıqımlıq naxşı avazını sürətləb bərgəb. Ən güzel pəsli, Veyhai'da qışta qatıq soğuq bolmaydı. Yazda tumuz ısıq bolmaydı. Töt pəsilinin əmisi də sayahat qılışqınmaz gelidi. Bunun içi də Veyhai'nin yaz pəsli ısıqdın saxlındıqan, dəmalıdıqan, aramalıdıqan yaxşı vaxtı hesaplandı. Altıncısı Guangdong Zhuhai. Juhai mı nait eçir aylık. Siz yana denizin iliklığı çümülüp, tabiatın mənzirisinin huzurlan alaysız. En güzel pesli 3. aydın 4. aygıcı, 10. aydın 12. aygıcı boğan 2 vaqtını tavsiye akılımız. Bu mu Juhai'deki en yaxşı sayahat vaqtı. Şunaqla dəl baş bahar ve baş küzünün vaqtı. Bu çağda bu cayının hava kilimatı bir kadar yıkışlıq. Guangdong Janjiang. Janjiang özgüce subtropik balbağ kilimatı bilen kişilerini jalıp kılgan. Kök asman, ak bulut, köp kök deniz, yelken sayısı, yapyeşil dərəx, rəngarən günlərini xalğan vaqtı körgülü buludu. Bu yerdə həm sap deniz şamıldın nəpəs ağılı, zümrətdək deniz, kuyaş nurdun qanğıcı huzurlanğılı, həm denizli səyli qılğılı buludu. Söpsüzlük deniz suyu bu yerini suğu şunğu şəvəskarlarının daim bardığan cayıq aylandırğan. Ən güzel pəsli, töt pəslinin həmisi sizdən sayahat qılışınızı maskeludu. Liaoning Dalian. Dalian'ın mənzara nöqtələri naiti köp, şunaqla naiti

0: güzel. Asasqi Xayciyuan bağçısı Bangchui Arali, Hubowan, Laohutan deniz bağçısı Binhai Yoli, Yanwoling, Fujiazhuang qatarlıqlar bar. Eğer sizin Dalian'a keliş fırsatınız bolsa, çoqun bu jaylarni körüp biqin. En güzel pasli. Dalian Şarkı Şimal rayonundaki en illik çay bulup, kışta qattıq soğuk bolmaydı. Yazda tomuz ısıq bolmaydı. Lekin tört pasl iniq ayrılıdı. 6-nji aydan 9-nji aygacha bolgan waqt en yaxşı sayahat mezgili hesaplanıdı. Dalian döwletimizdeki danlıq yazlıq aramgah hesaplanıdı. Yaz pasli Dalian'ın en yaxşı sayahat pasli.
1: Adash at bağçığı berip 10 kilometr jügürip kelamdıq.
2: Voy buludu ajab yaxşı.
1: Voy ilgiri tamaqımızda biz içətdik ayda hazır bili çiniqimizde biz içilgan bolduq mana.
3: Ha yana bir qetim oynamdıq. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq içdi bəs içimiz. Tağ çok kısır yanı bir az gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgiri bir kahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardu.
4: Tensaklık zor baylık. Hem meylen çınık işe ehmiyet bir eyli.
0: Köpsandaki kişiler menginin tedrici terakiyatı sızıklık şekilde yüz berdi. O özlüksüz çoğuyup, andın süpü mezgilge kırdı. En ahırda yetiliştin toxtaydı o dap karaydı. Bırak, emliyet onda qamaz. 122 adamga karta elip erilgan ölçeşlerden məlum buluşca, hazırkı zamandaki kuramıgı yetkallarının meni seğimcalıqı 900 ml'den 1200 ml'ğı çıkan. Bütün yerşarı miqyasda insanların meni seğimcalıqı otur hesap bilen 1349 ml bulup, insanların taş kuralla dövrdeki əcdatlarının meni seğimcalıqıdan kiçikken. Uzundun buyan, teximi çoğun meni seğimcalıqını yetildiriş, insanların əxli iqtidarını küçəytiş, həm də yerşarını teximi kamalatki yetküzüşünün bəlgisi edəb qarılıb gəlgən idi. Barğan seri köpligen paketlaş onu ispatıldı ki, aldıngı muzluq məzgili ahırlaşqandın, keyinki məlum bir vaqt kıça adam menisi kiçikləb ketken. Paleontologiya profesori Jeremy Deslova mındaq degen, köpsandiki kişiler meninin tədrici tərəqiyyatı sızıqlıq şəkildi yüz berdi. O, özlüksüz çoğuyup, süpü məzgilgi kırdı. En ahırda, yetilişdən toxtaydı o dəb qaraydı. Bıraq, əmliyyat onda qəməz. Bizden çoğu menimiz kiçiklidi. Onun üstüge yoqatqan meni toqulmalarımız kök limonun çoğunluğuda. Tadqiqat qrupisining hisoblashicha ötken neçe min yılda insanların meni seğimcalıqı tez süratte təxminen 10% tüvəlligen. Alaqadar tadqiqat ilmi maqalları Ekologiya ve Tədrici Tərəqiyyatının aldınqı sepi jurnalda elan qılıngan. Ondaqda adam menisinin kiçikleşini keltürüp çıxırdığan səbəb nimə? Adam menisi kiçikləb kəsə onun ıqtılarıqı təsir körüstəmdi. Boyqaş jurnalının xəbirde körüstülüşçe insanlar çoğu menisinin otdurucu rəzmiri kiçikləməkdikən. Bu xil kiçikləş nəc 10 min yıl burunla başlangan. Ötken 100 min yıl içində adamın otdurucu meni seğimcalıqı təxminən 40% azaygan. Təxminən 4 milyon yıllar ilgirdin, yəni təxminən 2 milyon yıllar ilgirgicə, canıb qədimki adamsıman maymunun meni seğimcalıqı 500 ml ətrafıda bolğan. 1 milyon yıl ilgiri, bəzi örümanlıqan adamlarının meni seğimcalıqı 1000 ml-dən eşib gətkən. Təxminən 130 min yıl ilgiri, Neandertal adami və əxli adamının otdurucu meni seğimcalıqı 1500 ml-ğə yetkən. Diqqət qılış qarzıydığını şu ki, örümanlıqan adam dövrədən buyan, insanların bədən şəklədə mahiyyətlik özgürüş bulmağan. Şuna meni seğiminin işi köp qısım vaqtda, bədən şəklinin işi bilən münasibəsiz. Lekin insanların meni seğimcalıqı izcil toxtumay işi vatamdı, onda qamaz. 122 adamga karta elip berilgan ölçeşlerden məlum buluşca, hazırkı zaman kuramığı yetkallarının meni seğimcalıqı 900 ml'den 1200 ml'ğıca bulup, bütün yerşarı miqyasıda insanların meni seğimcalıqı otur hesap bilen 1349 ml'ken. Bu insanların taş kurallar dövrdeki əcdatlarının meni seğimcalıqıdan kiçikken. Tadqiqat qrupisining hisoblashda ko'rsatilishicha, o'tgan 150 ming yil ichida odam mingisining o'tirchi sig'imi asosiy jihatdan taxminan 1450 ml bo'lgan. Lekin o'tgan necha ming yil ichida bu sonli qimmat tez suratda taxminan 10% tuvallab 150 ml g'iyatgan. Ular taşqa aylangan jismlar va hozirgi zaman evrishki materiallardan foydalanib, odam miyasidagi bu xil kichiklash ahvolining 3000 dan 5000 yilgacha ilgari yuz berganligini bekitgan. Uningdan boshqa 1988 yili Insonlar biologiyasi jurnalida e'lon qilingan bir parcha ilmiy maqolada Yevropa va Shimoliy Afrikadan kelgan 21 000 dan ortiq ahli odamning bosh sunki tahlil qilingan. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, o'tgan 10 000 yil ichida Ərlər bilən ayalların mini sığımçılığı ayrım-ayrım malda təxminən 10% və təxminən 17% kiçikləyən. İnsanların mini sığımçılığı nəmə üçün kiçikləydi? Tədqiqatçıların qarışca çoğ minə adam bədənədəki ən enerji sərif qıldığan əza bulub, kərçi hazır çoğ minə insanlar bədən eğirliqinin aran 2%-ni egilisi mu, ləkin o 4-dün bir qısım enerjiyəni sərif qıladıkən. Taşqi qısımda uçur saxlaş usulü, yezıqçılıq, Rəqəmlik vasitə qatarlıqlarını kəşf qilish orqali insanların mini sığımçılığı bir az azaygan. Təbiət tarixi muzeydəki əlaqədar mütəxəssislər bu vaxt toxtulub mündəq deyən. Kitab, şəxsi üskünə və internet toriy uçur saxlığış qılındı. Bu, mini sığımının kiçikləş yüzlənişini eğirləşdirib etkən buluşu mümkün. Bizdən çoğ minimiz burun qıdək tırışıb xizmət qılmısımı boğaşqa, şunun bilən kiçikləb getib atıdı. Байқаш журналының хабарды көрсетілгенше, инсанларның мені сыйғымчалығы немі үшін кішіклейді дегенде, бәлкім ең қайғылықларлық парас төвендігідек болушы мүмкін екен. Әхли адам өзіні өз көндірішні бастан кечірген. Бұл аталғы инсанларның хайуанларды көндірішке болған түшенчесінен келген. Явайы әждатларға селіштірғанда, қой, ішті қатарлық көндірілген түрлі нұрғын тән вә әркет алайлығы жәтті оқшаш болмайды. Оңчы қорқын жақ әмәс. Шындақла бір қадар кичік чоң меңісі болыштек алайлықларге ге. Инсанлар бәлкім өзіні көндірген болышы мүмкін. Таш құралар дәвірді әмкірлішкі майыр, қалысы сәгек екітәлілер, соқышқақ екітәлілерге қарғанда текімі мәвжуд болып тұрышы вә көпіші мүмкін. Бұл майырлықлар геннің тәсір көпчірайды. Бұл генлер бұл инсанларның бәдән алайлығы ге. Jumladan badan shakli va cho'ng mingisining cho'ng kichikligiga ta'sir ko'rsatadi. Vaqtning o'tishiga agishib, insonlarning bu xil o'zini ko'ndirishi cho'ng mingining kichiklishini keltirib chiqargan. Tadqiqot atirdi, toshqa aylangan jismlar va hozirgi zamon avrishki materiallardan foydalanib, odam mingisining kichiklishining 3000 yildan 5000 yilcha ilgari yuz berganligini bekitgan. Ularning qarishicha, murakkab ijtimoiy qurilma mingis yig'imining kichiklishida belgilik rol o'ynashi mumkin ekan. Ularning farzicha İnsanlar ijtimoiy tashkilotining hamkorligi yaqinqi 3000 yildan buyon zo'r darajada kuchayib, kollektivning aql parosti rolini joriy qildirishga boshlagan. Tadqiqot kollektivining tadqiqot ilmiy maqolasini birlashib yozguchi biologiya professorlari tushuntirib mundaq degan. Bir top kishilar bu topdagi eng aqlli kishidan maqulliq. Shunga umuman aytganda, agar siz bir top ichida yashasangiz, undaqda masalani hal qilish sizning yolg'iz turgan vaqtingizdagidan tez, unumli, to'g'ri bo'ladi. İnsanların menisinin qısmən iqtidarı mı, tədrici çəkinib, meni sığımçılığımı kiçikləydi ikən. İqtidar barğan seri tərəqqi qılış. Adam menisinin kiçikləşi onun iqtidarıqı təsir görüstəmdü. Qısmən çoğ meninin ziyan qoçuruşi onun iqtidarıqı ancı çoğ təsir görsətməydü. Şanxay qatnaş taşösi tibbi şöyəni, Songjan tədqiqat yurtunun tədqiqatçısı Chu Zilong mundaqdıdı. Adam menisidə məlum eşinci mövcud. Bəzdə bir qısmını yoqatqan təqdirdimi, onun umumi iqtidarına ancı çoğ təsir görsətməydi. Çoğuzulun yenimi ilgirligən aldı düşəndürüb mondaqdıdı. Nerv ilmi nöqtisindən etqanda, adam mingisidə həqiqətən bəlgilik eşinci bar, yəni bəzi bekar boşluqla bar. Məsələn, kilinkidə bəzi balılarının mingisi eğir zərbəgə uçurğan bulub, mənə taşqı kesəliklər o prosesi arqılıq bir qısım çoğ mingisi eləv etilgəndən kiyin, yeşinin çoğ işiqə əgişib, Ularning cho'ng mingisi yanila normal iqtidorni asliga keltira oladi. Uningdan boshqa ba'zi tutqoqlik kesli bemorlarining cho'ng mingisining bir qismi elib etilgan bo'lsa-mu, yanila normal turmush kechira oladi. Buningdan cho'ng mingining iqtidorida bir qism ikkinchi borligini ko'rib olg'ini bo'ladi. Agar ziyon tortidigini oshqishlik o'rin bo'lmasa, amaliyotda butkul cho'ng minga iqtidorning joriy qildirilishiga ta'sir yetmaydi. Chozilon yana munolarni bildirdi. Odam mingisining o'zgarishi osti jarayon bo'lib, necha 10 ming yilda ondan ko'rinarlik o'zgarish bo'ldi. Qadimdan tortib, insonlar bir qator shonliq madaniyatlarni yaratdi. Bir qator ilg'or fan texnikalar, insonlarning borgan sir aqlliq bo'lib ketayotganligini tushuntirib berdi. Uning ustiga aql bilinmasi siniqimi odam mingisining borgan sir taraqqiy qilayotganligini isbotlaydi. Olimlar insonlarning aql bilinmasi ustida tadqiqot olib borgandan keyin uzluksiz tadrijiy taraqqiy qilish jarayonida insonlarning aql bilinmasining mu uzluksiz yuqori

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kanışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişel edip kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sülpsüzük yeriğden geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güller nasıl kurman?
6: Cümlek ne çim etmektu? Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Tövende bir kıviliş hakkıda bir kança kanun saatleri söz hep verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıvilişki boludu. Tövendeki Kur'an mıgetmigellerini bir kıvilişki boludu. Birinci, ata anısının yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tepilmigan Kur'an mıgetmigen balala. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka bakalmagan perzentle. Turmuşta kıyınçılıkı eğir bulup balını bekşi kurbi etmese başkalarının bekevleşik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmagan atanla bakturgucu bulalaydı. Öz atanısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka, meselen öz atanısı eğir kesel ya ki iktisadi kıyınçılıkı eğir katarlık ehvalla bulup, perzentlerine bakalmaganda kuramı yetmeyen perzentlerine bekşi bersi buludu. Vəsi yetim balını bekivilişki berişte bekiş məcburiyeti bakiş koşulmasa kandaklış gerek. Vəsi yetim balını bekivilişki berişte bekiş məcburiyeti bakişinin makulukını eliş gerek. Bekiş məcburiyeti bakişi bekivilişki berişki koşulmasa vəsi vəsilik məcburiyetini davamlıq adakilişini halımsa kanun boyca başka vəsi belgileş gerek. Atana bir taraf öz perzentini bekivilişki bersi bulamdı. Atana öz perzentini bekvilişki bəymekçi bolsa, işkisi birlikte bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bərsi boludu. Atana öz perzentini bekvilişki berişte, işkisi birlikte kengişip bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bərsi boludu. 25 yaşlık kuramığı yetken kişi bekvalıqıcı süpüde perzent bekvalısı bulamdı. Bekvalıqıcı tövendeki şartlarını tanla hazırlayış gerek. Birinci, perzentsiz buluş ya ki birli perzentli buluş. İkinci, bekvalının kucunu bekiş, terbiyeleş, koğdaş ıqtıları buluş. Üçüncü, tibabette balı bekvalısı bulmaydı deyip karıldığan kesili yok buluş. Törtüncü, Bekvelin kucunun sağlam üsüp yetilişigi paydasız bolgan kanun kılap cinayet hatırısı yok buluş. 5. 30 yaşı toşkan buluş. Bekval kucu yukarı şartlarını tanla hazırlığandıla perzent bekvalısı boludu. 25 yaşlık Kur'an mıgiyetken kişi inik ki yaş çeklimisi uygun gelmeydi. Şuna perzent bekvalısı bolmaydı. Ata anısının bekiş iktidarı turup perzentlerini başkalarının bekvelişigi bersi bulamdı. Alaydı kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmagan atağınla bakturgucu bolalaydı. Lekin, üç evlat içindeki bir boğun şerem kandaş tukunanın balısını bekilişte, alaydı kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmagan atağınla doğrusudaki çeklemi uçurmaydı. Perzentli bakişile başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalıgıcı iki balı bekvalısı buludu. Perzentli bağ bekvalıgıcı birli balı bekvalalaydı.

Yetim bala kuramı yetmeyen miyip balıla, ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan, öz atanız tepilmeğen kuramı yetmeyen balılağını bekuatışta yukırkı çehlimeyi uçurmaydı. Şiki balısı durup, yani yetim balı bekuası bulamdı. Yetim bala kuramı yetmeyen miyip balıla, ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan, öz atanızı tepilmeğen kuramı yetmeyen balılağını bekuatışta bekuatkıcı perzent sanının çehlimesi uçurmaydı. Boytakla yat cinsindeki perzentlerini bekvalsa yaş çehlimisi bağ mı? Cörsü yokla yat cinslik balı bekvalmakçı bolsa, bekval uçu bilen bekvilin uçunun yaş perki 40 yaştın yokur buluş gerek. Ögey atana özünün perzenti durup, yani ögey perzent bekvalsı bulamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının makulukunu elip bekvalsı buludu. Hem de öz atanısı alaydı kıyınçılıkı bolgaşka bakalmağan perzentle. Alaydı kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan atanla. Bekvalguçi tenla hazırlaşık teyişlik şertle ve bekvalıdığan perzent sanının çehlimisi uçurmaydı. 10 yaşlık balının makulukunu almay turup atanla onu bekvilişki bersi bulamdı. Bekvalguçi bekvilişta ve bekvilişki bergüçi bekvilişki berişte iki taraf ihtiyari bolişi lazım. 8 yaşından aşkan kuramı yetmeyen balını bekilişte bekivelin kuçunun makulukunu eliş gerek. Atana 10 yaşlık perzentini bekilişki vermekçi bolganda onun makulukunu eliş gerek. Bekiviliş münasibiyeti orun tüşçün tizim tüş gerek mi? Bekivelişte naiye derecelikten yukarı halk hükümetinin halk işleri tanımıkı tizim tüş lazım. Bekiviliş münasibiyeti tizimi elingan günüden başlap orun tuludu. Öz atanısı tipilmeğen, kuramı yetmeyen balını bekvilişte tizimli uçı, halk işleri tarımıqı tizimlaştın burun ilan çıkırış gerek. Şuna bekviliş münasibiyeti orın tüşçün tizim tüş gerek.

Soda orulları teşokat varaktısıdaki setiş bağısı boyunca hesabat kılış gerek mi? Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu akta kanun çentisi veriyordu.

0: Ağırıq burun qanaşın davalatqan ekin qanşırı olturuşup kətti. Tövəndiki dilo misali dextanladı boludu.
1: Ağırıq burun qanaşını davalatqan ekin qanşırı olturuşup kətti. Nurgun kişi burun qanaşını ısıqı işip ketişdən yaki havanın qurqaqlışıdan kelip çıqan kiçik kesellik. Adi bir tərəf qılsıla həl qılğılı boludu deyə qaraydı. Amma Ürümçi şəhri əhalisi Li xanım bir qıtım burnu qanab davalanqanlıq səbəbidən qanşırı oltırışıb ketib məngülük zəxmi kilib çıxdı. 2024-cü ili 8-ci ayının bir günü Li xanım burnu qana səbəbidən məlum qulaq, burun, kikirtək məxsus doktorxanasına verib davalanqan. Bu məzgildə doktorxana onun burnunun qanışığa qarta tok bilən uyutub qan toxtutuş operasiyası qılğan. Әдісі Ли ханымның бұрнының қанышы қайта қозғалған. Бұ докторхана оныңғы қарта яны бір қытым тоқ білән ұйытып қан тоқтытуш еліп барған. Ойлымыған ердің бұ қытым қыда авалаштың кейін Ли ханымда бұрын әтрапи ішіп ағырыш, нәпәс қиылдышыш қатарлық юқымлыныш аламетлері көрілген. О, үлгір кейін болып, ішкі қытым бұ докторханаға беріп қайты көрінген. Doktorxana onunğa CT-da təkşürtüş, həm balnısta yetib yuqumlanışqa qarşı davalatış təklibi bərgən. Lekin Li xanım bu doktorxanlığı bolğan işəncini yuqtıb təkşürtüş və balnısta yetişini rəd qılğan.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hem ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mehrning osti bir okyan, oqar soygu usti cheksizdir. Dolquni barq urib har dam, qirg'oqda bostoni cheksizdir. Tabassum ayligay har dil, uning tapti gulxoni o'chmas, daryolab ismi xo'rimas, chanqag'an cho'llarga cheksizdir. Muhabbat bag'rida guldek xushpiroq chashqoy visol, bevisol yurgan kechining ko'zida mehr cheksizdir. Tong chiqib so'ysa ziminni, bulbul kelib gulga qo'nur. Oshiqi so'ygan jahonning mashqi dildi cheksizdir. Shundoq she'rlarimizda, nasrlarimizda, har qanday asarlarimizda, kuylarimizda so'zlaymizki, bu mehr muhabbat dunyodagi eng go'zal narsadir. Mehr bilan oziqlantirilgan turmush bizga texmi go'zal yislani qoldirdi. Mehr bilan elingan qadamlar yillar qo'ynida xuddi o'chmas yulduzdek chaqnab turdi. Shuning uchun sevimli do'stlar, mehribonlikdan iborat bu go'zallikni hayotimizga hamroh qilaylik. Bizning qalbimiz mehribonlikqa, hayotimiz muhabbatga to'lsin. Navbatdagi yaqinlik maqsadlarimiz mo'? Ana shu mehrli ko'ngillar uchun.

Bir vakitler yolunu kucular. Hem de Cungoğun Nazar programımızda anlatımız. Ben Şirin Gütoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkça mezmalarına kulak sağlayısla. Cungoğun kıtsal emeli küçü, hem texniki emeli küçü, universal tölet küçü yeni pelle kültürüldü. Cungoğun zamanı vilaştırışta yeniden kutu kadem taşlandı. Zor kuruluşlarda sürat kürsat küçü üzüksüz yanılıp, kıtsatın işini mukumlaştırışka kuvvet atak kaldı. Aldığı 20 yılda dövdümüzün tibabetçilik doğru geldik sana edilen yanılık yartılıp tez böz şahsla kılındı. Aldığı 20 yılda köylemleşken internet karakallarının kesbi kırımı 1 trilyon yönden aştı. Tarım deryasına ekologiyelik su koyup yerişinin ikinci baskıcı başlandı. Okuş tevhelikiye ait bu aldamçılıklardan ihtiyat kılın. Uzun mezgil soğutulgan kaynak su içilgallardan çay içilgallarının kayısı tekim sağlam. Töyene deyip kalan, öyünkü programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Çocan deryası İğızı'da Şizyan yolu koş qavetlik birikmi taş yolu qat götürüp duraddı. Şizyan yolunun umumu uzunluğu 35 kilometr bulup, Guangzhou şehrinin Nansha rayonu ve Dongguan'nın Shatian, Humindin ibarat işki bazırını tutaştırdı. Asası körük boğan Şizyan körükki asası monar İğızdaki asası çat arası Katarlıq 5 türde dünya boyunca birinci orunda durdu. Bu kuruluşun külümü bütün dünyanın diktin tatkan bolsa mı, lekin kelkün mezgeldeki kuruluş sınakları mı bununla ilgisi bir yetip geldi. Şizyan yolu türünün muavin baş direktörü Shenrong mundaq dedi. Biz havarayını ölçüp tekşürüş üskünüsü tesis kılıp, məxsus havarayı dokuladı tözüp, yağmur miktarı şamal küçü qatarlıq havarayı ahvalına doğru iyiledik. Körük başlımı cihette biz yine lim kuyuş hüner sendini alalaştırıp, xadımlarının yokur boşlukta meşgulat kılışını azaytıp, krem bilen kuraştırış önümünü östürdük. Ләңгәр yolunu орнатыш җәһәттә без алдын һава үтүшүш төшкене сынап кылып тадқиқ кылып, ләңгәр yolunu орынлаштыруның бехатер контроль кыгылы булдырган булышыгы капалатлык кылдык. Хәзер бу адатын ташкыры курылыш мөһим илгәре сөрелмәктә. Шенрон мондак диде. Шизаян yolu 2029 елда бүтүп катнаш башлашы мөмкин. Шу чакта Гуандун, Шанган, Алмын Чоңкол районындагы 3 чоң шәһәр чамбарыга туташтырылып, Чоңқолтық районындағы алтын ішке қолтық ғол қатнаш торы енімі күчейтіліп, Чоңқолтық районының мас тарақиятығы күш қошылды. Шенрон мындақ деді. Азыр асаслық көрік Шизиян көрігіге ләңгер орынтылып атыды. Ел ақырдан бұрын тамамланды. Башлаш линиясы құрылышымыздың ерімі бітті. Ләңгер асасы кәуді құрылышымы пат арды тамамланды. Guangxida umumi uzunligi 134.2 km keladigan Pinglu qanlimi tez yasilib atadi. Pinglu qanli qurilishi qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Chen Yaofei tunishtirib mundaq dedi. Hozir Pinglu qanliga butun liniya bo'yicha suv boshlandi. Hozir qatnash boshlangan kunlar bag'ansir yaqinlashmoqda. Turlik uskunalar jiddiy tartiblik tangshalmoqda. Qurilish bitgandan keyin 5000 tonnajlik paroxodlar qatnaydi. Chen Yaofei mundaq dedi. Daryada kemilada mallarning bo'lishini, mallarning har tarafga to'shilishini, shundaqla mallarning qimmatining teximi yuqori bo'lishini ko'rishga taqozo bo'lyapmiz. Liniya bo'yidagi kasblarning o'sib yetilishini ko'rish bilan birga rayon iqtisodining taraqqiyotini ilgari surish kerak. Davlatlik taraqqiyot islohot komiteti siyosat tadqiqot ishxonasining mudiri axborot bayonotchisi Jang Ye tunishtirib mundaq dedi. Алдыңғы 20 yılda bir türküm zor kuruluşlarda iş başlanıp, əməlili iş bilen bir vaqtta, nurgun belge karakterli kuruluşlarının алдыңғы basqışlıq xizmetlerimi tez ilgiri sürülüp atıdı. Jang Ye mundaq dedi. Bu yıl Sansha Su Transport yeni yolu, Guangzhou yeni aerodromu qatarlıq bir türküm zor kuruluş türlerde yeniden iş başlandı. Xinjiang-Shizang tömür yolunun şərq-qərb bölüge qatarlıq türlerinin алдыңғы basqışlıq xizmetlerimi tez ilgiri sürülüp atıdı. Qurilishni boldiroq boshlab, amaliy xizmat miqdorini shakllantirib, iqtisodning davomliq yangi, a'lo, yaxshi bo'lishga qarab taraqqiy qilishni ilgari surish kerak.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu yılın aldıngı 20'da devletimizin tibabetçilik doğru yerlik sanayeti sahasıda yenilik yaratışta böz şahsılı kılınıp, karxanlarının öz aldığı tatqiq qılıp içiş əmeli küçü üzüksüz eşip, tibabetçilik doğru yerlik sanayetinin tərəqiyyat kuvveti sicil açtı. Bu yıl devletimizki rakı karıştırdığın tüncü nişanlıq doğru her qays çoğun doğru xanlada kelinkide işletilişke başladı. Bu doğrunu bazarğı seliş iltimasını tapşırğandan tatip, resmi tasdiqlanğıca fakat 8 aylı vaqt ketti. Bu yılın aldıngı 20'da devletimizde cemi 38 xil icadi doğru tasdiqlanıp bazarğı silindi. Bunun içinde devletimizde işlengen icadi doğru 31 bulup, egilgen nisbeti 80%'dan aştı. 11 yeni nişan, yeni mexanizmliq doğrunun hemisini devletimiz müstakil tatqiq qilib yasab, dünya boyunca tunji bir türküm yenilik yaratış neticelerini barlıq keltirdi. 2025 yılın ahırgıca devletimiz tətqiq qilib yasığan yeni doğruların umumi sani 4751-ə yetib, dünya umumi miqdarının 3-dən 1 qismini egilib, dünya boyunca yeni doğruları tətqiq qilib yasaş birinci çoğun dövlətiga aylandı. Yenilik yaratış nəticələrinin mərkəzlik meydanga kelişi kəsb asasının davamlıq müstəhkəmləşdən boldi. Devletimiz mükemmel tibabetçilik doğru yerlik kəsb zəncirigi ege bolup, dünyadaki ən çoğun doğru işləb çıxırış xam materiallığı ege dövlət bolup lukamay, yana tibabetçilik doğru yerlik kəsbinin toluq türüdeki işləb çıxırış sistemisini bərpa qaldı. Bu yıldın bu yan akıl texnika, yeşil texnikinin törtkisi de devletimizin tibabetçilik doğru yerlik sanayeti tipini özgertip, dərəcəsini özdürüşünü tezlətdi. Sanşidiki bir biodorigarlik karxanasında yenili kurulgan AI biohesaplaş küçü merkezi kısqı vaqt içine neçi milyon xil aqsıl iqtidar rayonunun kurulmasını paraqlandırıp, önümsiz molekullarını bevasitə çıxırıb yetələydi.

Hürmetlik radio anlıqıcılı, Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliğinin sallıq məlumatı da körüsülüşçe, bu yılın aldıngı 20'da devletimizdeki kölemleşken internet ve alaqıdar mülazimet karxallarının internet kəsbi kirimi 1 trilyon 67 milyard 500 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 10.1%, payda umumi summasi oxşaş məzgildikidin 16.6% aşqan. Aldıngı 20 yılda kölemleşken internet karxallarının tətqiq qılıb ilçiş xıracıda silinmesi oxşaş məzgildikidin 14.1% aşqan.

念念

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 26. günü, çarşamba.
1: Avallı havarayga nazar selip baqaylı. Bugün keçiden ərti kündüz gece Bordala oblastı, Altay vilayeti, Sanca oblastıdaki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Koylun teğinan şimali etki, Qumul şəhrinan şimalıdaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları və İli Dəryası vadisinin cənubidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetidiki Tağlıq rayon, Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhrinan cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrinan cənubidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayon da azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava uçuq bəzdə bulutluq boludu. Tövən temperatura 16 selisiya gradus, yuqri temperatura 25 selisiya gradus boludu.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asasi məzmullarını tonuşdurmuz.
0: Çin Şevcan, Atonim Rayonluq Partiya Komiteti, İslahatını Umumyüzlük Çonqurlaşdırış Komitetinin yığınını riyasetçilik qılıp açdı. Yığında strategiyelik, icadi, yetekçi ıslahatta ötkeligi ucum kılışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın ıslahatının umumüzlük çoğunkurlaştırışta üzliksiz yeni bösüş asılı kılışıga türütkü buluş gerek de təkidlendi.
1: Bu yılın aldınqı yerim yılada Şincan'ın adetki amıvi xamçot kırımı 153 milyard yuengi yetip, xalık durmuşu selinmesi salmıqı sıcıl zoraydı.
0: Avtonom rayon islahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, erkin sordu sınaq rayonunun yukarı süpetlik tərəqiyatını muqum alğı sürdü.
1: Bu yıl kirgendun buyan avtonom rayon boyunca yeni energiyelik avtomobil istemali 7 milyard yuendan aştı.
0: Mehri muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'ı nişallık yardım biriş ızınaları sahibimizde, Şincan üçün ixtisaslıklarını yetiştiriş, devlet üçün baylıq ızdaş mavzoluq haberini anladımız.
1: 5-ci Türkümdeki Şincan Noxtalıq İxtisaslıqlar Planadaki işki türde iltimas kılgallarını tallaş hizmeti başlandı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti, İslahatni umum yüzlük çoğunqurlaşdırış komiteti bugün yığın etib, baş şuji Şi Jinpingnin İslahatni umum yüzlük çoğunqurlaşdırış toğrusidagi muhim bayanları ve partiya merkezi komitetinin orunlaştırma talebini çoğunqur izchillashtirdi, əməliyleştirdi. Avtonom rayonunun islahatını alğı sürüş əhvali dokladını anladı. Noxtalı xizmetlerini muhakimi qilib orunlaştirdi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujesi

Amirning Xinjiangdagi har millat ommasi bilan ittifoqlashib kurash qilish hikoyasi bayon qilingan. Teatrxona sirtida baxtga to'lgan oltin poyiz yezigilikka yordam berishdagi donliq markaga aylandi. 30 necha yildan buyon temir yo'l tarmoqlari Xotan noyasiga sijil nishonliq yordam berdi. Yordam berish yo'lash mablag'i berib, kentni turishga qodir avatib, 300 dan ortiq yordam berish yo'lash turini amaliyalashtirdi. Oltin poyiz markisi kasb taraqqiyoti sijil turtki bo'lib, 200 dan ortiq kent aholisining ish qo'rilishib, kirimini ko'paytirishiga yordam berdi. Endi avtonom rayondagi 16 shaharning xabar aydin ma'lumot anglatamiz. Birinchi davo ochiq temperatura 16 dan 25 selsiya gradus qucha. 6 ayda o'tkinchi yomg'ir yog'di temperatura 12 dan 23 selsiya gradus qucha. Cho'chak davo ochiq temperatura 11 dan 25 selsiya gradus qucha. G'ulji davo ochiq temperatura 16 dan 31 selsiya gradus qucha. Bortalarda ötkinci yağmur yığıp kenava eçilidi. Temperatura 13'ten 26 selisiya gradus kucha. Karmay dava uçak temperatura 16'den 29 selisiya gradus kucha. Kütünde ötkinci yağmur yığıp kenava eçilidi. Temperatura 15'ten 29 selisiya gradus kucha. Şehanzda hava bulutluk bazdı uçak temperatura 14'ten 28 selisiya gradus kucha. Sanjida hava bulutluk bulup keyin echilida temperatura 17 dan 28 selsiya gradus qucha. Qumulda hava ochiq temperatura 18 dan 34 selsiya gradus qucha. Turpanda hava bulutluk bulup keyin echilida temperatura 25 dan 37 selsiya gradus qucha. Korlida hava ochiq temperatura 22 dan 34 selsiya gradus qucha. Aqsuda hava ochiq temperatura 16 dan 31 selsiya gradus qucha. Otishda havo ochiq temperatura 18 dan 32 selsiya gradus qucha. Qashqarda havo ochiq temperatura 21 dan 33 selsiya gradus qucha. Xotanda havo bulutliq temperatura 20 dan 33 selsiya gradus qucha. Birinchida havo ochiq temperatura 16 dan 25 selsiya gradus qucha bo'ladi. Hurmatlik radio anglug'uchilar. Shinjiang radio televiziya stansiyasining Shinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programımızın tarjimalları Mihray Osman, Arzugül Xalıq, Wang Suji. Muhariri Medine Merdan, Gini Qadir. Mesul Muhariri Tursun Tohta Abdullah. Diktorları Fatigül Masum bilen Hasancan Sabit. Şincang Radyo Televiziya Stansısının Şincang Xəbərdir programısını anlıqının lağı rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Dünyaya nazar.
1: Dünyaya nazar. Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünyaya nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
1: 2026 yıllık Tayland Devletlik Pantexnika Körgazması yakında Bangkok'ta ötküzüldü. Bu körgazma Tayland'ın yıllık kölümü en çok pantexnika katta merkezi bulup, ahli pantexnika imkaniyetlik sicil kelgüsünü yaratıdı bu növetli körgazmanın başlayması. Cungo'nun köptürlük pantexnika neticileri bu kitimki körgazmada merkezlik namayan buldu.
2: Mongoliya Ormançılık İdarısının başlıkı oyun sana, Cungo çöldüşünün aldığını iliş, tüzeş ve yerine eslige keltürüş cihette mol tecrübelerini topladı. Alakadar neticile şu rayon hatta halkıra cemiyetinin ken itiraf kılışığı erişti. Mongoliya bilen Cungo'nun çöldüşünün aldığını iliş, tüzeş sahasıdaki hemkarlık boşluk ken dedi.
1: Ormuz Boğuzu'nun növetteki katnaş ahvali kandak, bunun karta her kaysi taraflarının karşı bir dekemez. Amerika Hormuz Boğazı içi vitildi. Hem de Amerika Armiyası paraxut muhabızı tıkılıdığan su transport yolu bərpa kılındı, dedi. İran, Amerika İran'ın türlü şartlarını kandırıştın ilgiri Hormuz Boğazı davamlıq takılıdı, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler. Körgezmiz zalıdaki yoruk çırak nuru közünü kamaştırdığan pen tekniğinin neticelerine düştü. Çendiriş avazı, okuguçuların külkü avazı ve üskünlilerin töven avazı girelişip gitti. İnjinerla ekskursiyeçilere icadi mesulatlarını körsetti. Teknikla henzuce, İngilizce, Taylandça Katarlık köp hıl tılda ekskursiyeçiler bilen fikir almıştırdı. Yaşla, ösmürle, yiskiliş rayonudaki maşina adamını çördep, heyran kaldı. Bu yakında Bangkok'ta ötküzülüvatkan 2026 yıllık Tayland Devletlik Pantexnik Körgezmesi'deki menzere. Bu körgezme Tayland'ın yıllık kölümü en çok pen teknik katı merkezi bulup, ekli pen teknika imkaniyetlik sicil kelgüsünü yaratıdı bu nöbetlik körgezmenin baş temisi. Cungo'nun köptürlük pen tekniki neticeleri bu kitimki körgezmede merkezlik namayan buldu. Alakadar körgezme rayonlarının körgezme oranı da kişiler devamlı köpeydi. Cungo'nun Tayland Turuşluk Baş Elçihanısı ve Cungo Katnaş Transport Ministerliği Halkıra Hemkarlık Mekkemesi birlikte uyuşturgan Cungo Körgezme rayonu da dikkat

transporti, yasımıçılık ve istimal baha zincirini boylap yenimi ilgirlep, işiş ve pul pahallıkıdın ibaret koş besimge duç gelgen dünya iqtisadığa yeni eniksizlik elip gelişi mümkün. Ormuz boğuzunun ravallıkı, əsliki keliş ya ki kelmesliki, her günü kançilik neftinin Pars koltukıdın toş pişkilişiği münasivetlik bolupla kalmastın, yine dünya energiye bazırı, hatta dünya iqtisadının bu meydan rayon tokunuşunun zərbisige kançilik derecede berdaşlık bereleydi kallıkını közütüdüğen muhim köznek bolup kalıdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu iş anlatış bəduk. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Növetçi muhariri Adil Ablet. Nazaretçisi Kurbanlısa Cappar.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirilavatkan radyo anlıqıcıla. Maşı vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılmanı karışalımız, mən Arap Patlısancan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-li 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nəzriyəni yetək çıkılıp sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Radio anlıqçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zamanı yuvalaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

zamonaviylashtirish qurilishining vazifasi qanchaki egir bo'lgansiri, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik vositasini shuncha tatbiqlab, hokimiyat yurgizish o'rnini mustahkamlab, hokimiyat yurgizish usulini yaxshilab, hokimiyat yurgizish iqtidorini o'stirib, partiya va davlatning abadiy amilligiga kafolatlik qilish kerak. Butun partiyadagi yo'ldoshlar shuni sagaklik bilan tonib yetish kerakki, davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish hargizmo partiyaning rahbarligini ojizlashtirish deganlik bo'lmasdan, balki partiyaning rahbarligini kuchaytirish va yaxshilash deganlikdir. Partiyaning davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilishga rahbarlik qilishiga doir tuzum va xizmat mexanizmini takomillashtirib, partiya rahbarligini tuzumlashtirish, qonunchilashtirishni olg'a siljitib, partiyaning Lushan, Fangjin siyosatlarining unumli yo'li qo'yilishiga qonunchilik orqali kafolat qilish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish bilan partiyani qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida chiqib turib, partiyaning ham asosiy qonun qonunlarga asosan davlatni idora qilishiga ham partiya ichidagi qoida nizomlarga asosan partiyani boshqarishi, partiyani idora qilishi partiyani qattiq idora qilishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. 2015-yili men Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'inida Oliy xalq sot mahkamasi partiya guruhi va Oliy xalq taftish mahkamasi partiya guruhining xizmat dokladini anglab o'tganda, o'lka ministrlik darajalik asoslik rahbari kadrlarining partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining ro'yini o'g'inib va izchillashtirib, davlatni qonun bo'yicha idora qilishni umumiylik olg'a siljitish maxsus muhokama kursining ichilish murosimi qatorliq so'rinlarda partiya ustun turamdu yoki qonunmu deyishning o'zi bir siyosiy qiltiq, soxta tema. Bu masala to'g'risida mujmal gap qilsak, aniq ifoda bildirmasak bo'lmaydi. Uningga ochiq javob berishimiz kerak deb aniq ko'rsatgan edim. Partiya rahbarlik qilish bilan davlatning qonun bo'yicha idora qilish bir-biriga zid bo'lmasdan, balki o'zaro birlik kelgan. Davlatimizning qonunida partiya va xalqning irodasi to'liq aks etkizilgan. Partiyamiz qonun bo'yicha ish ko'radi. Bu munosabat o'zaro birlik kelgan munosabat. Butun partiyadagi yo'ldoshlar shuni jazman asti ching saqlash kerakki, partiya rahbarligi davlatimiz sotsialistik qonunchilikning jini. Davlatimiz qonunchilikning g'arb kapitalistik davlatlarining qonunchiligi bilan bo'lgan eng cho'ng farqi. Partiya rahbarligidan ayrilib qolganda davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni unumli olg'a siljit qilib bo'lmaydi. Sotsialistik qonunchil davlatni qurib chiqib bo'lmaydi. Albatta, partiya ustun turamdi yoki qonunmu degan masala mavjud emas deyishimiz, partiyani hokimiyat yurgizadigan bir butun gavda deb tunib, partiyaning hokimiyat yurgizish o'rni va rahbarlik o'rniga qarata aytilgan. Har bir partiya hukumat tashkiloti, har bir rahbariy kadrga konkretlashtirganda, hammasi asosiy qonun va qonunlarga bo'ysunishi va rioya qilishi shart. Ba'zi ishlarni partiya komitetining egilishiga topshirish kerak. Biroq bu xil egilash shaxsiy hissiyot bilan qo'l tiqish, qanot ostiga elish xarakterdagi orilish bo'lmasdan, balki bir xil siyosiy xarakterlik, tartib xarakterlik, mas'uliyat xarakterlik egilashdir. Bu chak-chigrani cho'qim aniq ayirish kerak. Ikkinchi, xalqni markaz qilishda ching turish kerak. Davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilishning eng keng, eng chuqur asosi xalqdir. Shunga xalqni ko'zlash, xalq tayinishni ching turish shart. Xalqning manfaatini gavdalantirish, xalqning orzusini aks etkizish, xalqning huquq manfaatini qo'g'dash, xalqning baxt-saodatini oshirishni davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilishning har qaysi sohalari va butkul jarayonda amaliyalashtirib, xalqning partiyaning rahbarligida turlik yo'l va shakllar orqali davlat ishlarini boshqarishi, iqtisod, madaniyat ishlarini boshqarishi,
Cemiyet işlerini başkuruşuğa kapalatlı kılış, halkının kanun boyunca ken hukuk ve erkillikten bekraman buluşu. Öteşki tegişlik mecburiyetini zimmisi ilişiği kapalatlı kılış gerek. Devletini umumcülük kanun boyunca idare kılışını algı sılzıçtaki tüp maksat, halkının hukuk menfaatini kanun boyunca kapalatlandırış. Devletimiz iktisadi cemiyetinin sicil terakki kılışı. Ve halkının turmuş seviyesinin üzlüksüz özüşüge ergişip, halk ammasının demokratiye, kanunçılık, adıllık, hakkanilik, hevpsizlik, muhit katarlık cihetlerdeki talepi kündün küngi iş bir vatıdı. Halk ammasının yeni talepi, yeni ümidigi pahalı cevap kaytırıp, mesele yönlişi, nişan yönlişi de çıntırıp, diyalektik tepekkür ve umumluk karışın turguzup, halk ammasının kanunçılık sahasındaki inkas küçlük buluvatkan gevdelik meselelerini sistemelik muhakeme kılıp, pılallap ve hal kılıp, halk ammasının eriş duygusu, bak duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz aşırıp, halkının hatırcam yaşışı, huşal koram işlişini kanunçılık arkalık kapalatlandırış gerek. Üçüncü, Cungoce sosyalistik kanunçılık yolda çıntırış gerek. Мен мұндақ деген едім. Біз чың тұрдыған жонгуче социалистік қанунчылық елі, майетті жонгуче социализм елінің қанунчылық сахасыдекі конкрет ішпадысы. Біз раважландырдыған жонгуче социалистік қанунчылық нәзіриесі, майетті жонгуче социализм нәзірие системісінің қанунчылық мәсілісідекі нәзірие нәтидісі. Біз бәрпа қылыдыған жонгуче социалистік қанунчылық системісі, майетті жонгуче социализм түзімінің қанунды ішпадыны шәкілі. Біз әм мәуқаны ғазырғы қойып, қытсади, іждімайы тәрәқиятты дұш келген чонқұр қатламлық мәсілілеріні қанунчылық тәпәккүрі вә қанунчылық құсылдың пайдыны пәлқылышымыз. Әм кәлгісігі нәзәр сейліп, қанунчылықның ұлыны пұқтылап, Kanunçılıkının küçünü ışık silip, kanunçılık vaziyeti yartıp, her kaysi taraflardaki tüzümlerinin tehimi pişişi, tehimi turaklı işini ilgiri sürüp, partiye ve devlet işlerinin terakiyatını uzak müddetlik tüzüm kapalıdaki ilgi kılışımız lazım. Kadimdim boyan, devletimiz dünya kanunçılık tarihideki özgüce Cumhur kanun sistemisini şekillendirip, Чонқур қанун мәдәниетіні жоғылған. Жонхуа қанун системісі Чин сұлалысы дәвірді шәкілленген. Сөй Таң сұлалылары дәвірі келгенде тәдіржі пішіп етілген. Таң сұлалысы қанунлары хәкіде ұмуми баян, вәкіл характерлік қанун дәстөрі есапланады. Чин сұлалысының ақырдын кейін Жонхуа қанун системісінің тәсірі көнсірі ажызлашқан. Жонхуа қанун системісі дөлтіміздің муайен тарихи шарайтыды шәкілленген болып, Жонхуа милетінің ұлық ижатчалықы вән Жонхуа қанунчылық мәдәнлікінің чонқұр асасын намайан қылғалықы білән чонқұрқлық қанун системісі, Әңгілия, Америка қанун системісі, Ислам қанун системісі қатарықладың пәрқылыныды. Жонхуа қанун системісіға Жонхуа милетінің ройы вә әкіл парасыты мүжәсәмленген болып, оныңдекі нұрғын мұнәвәр ойпікер вә идея варыслық қылышымызға әрзейді. Қайды юсындың чәтлігелләні жазалаш, қайды юсынғы хөрмәт қылыш, қануғы әхмет беріштек дөләтіні идары қылыш тактикісі, халық дөләтінің азасы, асас пұқты болса дөләт тініш болуду дейдіған халықчылық идеясы. Жаханда дәва дәстур болмаслық, инақлықны әла біліштек кіммәт істікі, әхлақны асас қанунны қошым чықылыш, әхлақны әвжі алдұрыш, жазалашта ихтиятчан болуштек қанунны ихтиятчалық білен үргізіш идеясы. Қанунға асасен жинайет бекітіш, жинайетігі қарап жаза беріштек бараверлік қарышы, бойтақла, тулла, игі чақсызла, яшанғалла, балыла, аялла, мейіплені қоғдаштек кәңчілік қылыш принципі қатарықланың әммісі де, Жонхуа мұнәбәр ән-әневе қанун мәдәнетінің әқіл парасыты намайан қылынған.
Yakınkı zamandan keyin nurgun kişiler Jongoda g'arbning qonunchilik andisini aynan ko'chirib kelishga urindi. Lekin oxirida hammasi mag'lub bo'ldi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, Jonghua Munawar an'anaviy qonun madaniyatiga varislik qilib, davlatimizning inqilob, qurilish, islohot amaliyotidan o'zimizga muvofiq keladigan qonunchilik yo'lini tepib chiqqan. Shuning bilan birga Çatal kanunçılıkının paydılık neticelerini örnek kılgandıla, sosyalistik zaman yuvlaşkan devletini umumuzluk kuruş, Jonghua milletinin uluğ gölünüşünü emelge açırış için puhta kanun asası salgılı buludu. Şunu aydınlaştırabiliş gerek ki, biz devletini umumuzluk kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtışta, başka devletlerinin endisi ve usulünü herkes aynen köçürüp gelmeyimiz. G'arbning atalmış asosiy qonunlik siyosi, shu huquq ayrılıp duruş, adliya mustaqilligi yo'lida hargiz mangmaymiz. Amaliyot shuni isbotladiki, davlatimizning siyosiy tuzumi va qonunchilik sistemasi davlatimizning ahvoliga va amaliyotiga muvofiq keladigan tuzum bo'lib, roshan afzalligiga ega. Bu masalada bizda ishonch, g'ayrat, iroda bo'lish kerak. Əməliyyət xəliq ommisini tərbiyyilədi. Xəliq ommisi barğansırı işəncikdə oldu. Tuyuqsuz yüzbərgən yuqum aldı da, biz işəncini çıngıtış, Japan müşaqqətdə həmdən buluş, ilmi aldını iliş davalaş, dəlcayda tədbir qolunuş umumi təlpədə başdın axır çıngdurduq. İkinci ayının 5-ci günü, mən Mərkəzi Komitet, Dövlətni Umumüzlük Qanun Boyca İdari Qiliş Komitetinin 3-cü qitimlik yığınını riyasetçilik qilib içib, yuqumnun aldını eliş tizgilləşnin aşkışlıq peyti de, yuqumnun qanun boyca aldını eliş tizgilləş xizmetini məxsus uğurlaşdırıb, yuqumnun aldını eliş tizgilləş qançiki təsləşkən siri, qanun boyca aldını eliş tizgilləşdə şunç çıntırıb, türlük aldını eliş tizgilləş xizmetlerini qanunçılıq yolu da bir tutaş alğı sildirişimiz kerek deb alaydı təkidildim. Cayla, tarmaqla, nizam çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanun qıraya qılışının ərqaysi halqılırda umumüzlü küçəb, qəddi türdə qanunda bəlgilengen hoquq çeki və tərtib boyuca rayullarını qamal qılış, bimarlarını ayrı bitiş, qatnaşını baş quruş tizgilləş, cəsətini bir tərəb qılış qatarlıq tədbirlərini yolu qoyub, yuqumnun aldını iliş tizgilləşkə ziyan yetküzgən qanunğı qılab cinayi qılmışlağı qatqı zərbi berib, yuqumğı çetişliq zidiyyət maceralarını qanun boyca əl qılıb, yuqumnun aldını iliş tizgilləşdə zor strategiyelik nəticini qoluğu kəltürüşünü küşlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qıldı. 4. Dövlətni asasi qanun boyca idari qilish, hakimiyyətni asasi qanun boyca yürgüzüşdü çın turuş gerek. Asasi qanun dövlətnin tüp qanunu bulub, ali qanun küçüge ige. Partiye, xalqnın asasi qanun və qanunlarını tüzüşüge, asasi qanun və qanunlarını yolu qoyuşuq rəhbərlik qılıdı. Şuna partiye, özü asasi qanun və qanunlar dairisi də faaliyet elib beriş gerek. Bütün memleketki her millet halkı, barlıq devlet organları ve korallıq küşle, partiyele ve icdimai teşkilatla, karxana ve kesbi orun teşkilatları, asasi kanunni tüp herket mizanı kılışı, asasi kanunnun izzet hürmetini qoğdaş, asasi kanunnun yolu koyuluşu kapalatlı kılış mesuliyetini üstüge eliş şart. Her qandaq təşkilat və şəxsinin asasi qanun və qanunlardan halqıqan imtiyazgı iyi bolu verişiqə yol qoyulmaydı. Asasi qanun və qanunlağı xılap barlıq qılmışlarını sürüşdürüş şərt. Partiya 18-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci umumi yığınıda dövlətni qanun boyca idari qılışda çıngturuş üçün oldu bilən dövlətni asasi qanun boyca idari qılışda çıngturuş. Hakimiyyətini qanun boyca yürgüzüşdə çıngturuş üçün
Алды билан ҳокимиятни асосий қонун бўйича юргизишди чинг туриш керак деб эниқ ўтириқ қўйилди.

Bizde vatkan devletni asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetni asasi kanun boyca yürgüzüş, gerbinin atalmış asasi kanunluk siyasisidin mahiyetlik perhlanıdı. Bu işkisini arlaştırıp içkip olmaydı. Devletni asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetni asasi kanun boyca yürgüzüştü çıntırış, Asasi kanunda bekitilgen Jongo Komünistik Partiyasının rahbarlık oranında tevrenmeyi çıntırış ne? Asasi kanunda bekitilgen Halk Demokratiyası diktatorluğundaki devlet tüzülmesi ve Halk Kurultayı tüzümündeki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çıntırışını öz içine alıyordu. Devlet kanunçılıkının birlikini kovdaş keskin siyasi mesele. Devletimiz birlikli tüzümdeki devlet. Devlet kanunçılıkının birlikini kovdaş intayin muyum. 2015 yılı kanun çıkırış kanunluğu tüzütüş kirgizülüp, rayon tesis kılgan şehirlerge yerlik nizam çıkırış hukuku berilip, yerlik nizam çıkırış hizmeti de pahalı ilgirleş asıl kılındı. Umumi ekval yakşı bulu vatıdı. Lekin bazı caylarda üstün kanunlardaki belgilimi hılaplı kılış, Nizam çıkırışta yoçuk kaldırış katarlık meseleler saklanıp atıdı. Bunun tesiri intayin naçar bulup atıdı. Asasi kanunun yolu koyulışı ve onun bulgan nazaretçilikini küçeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşhiriş hizmetini algı silcetip, asasi kanun ve kanunlağı hılap barlık nizam, kaydı karakterlik öcetlerini katli tüzdiş ve emeldin kaldırış gerek. Şunun bilen bile, yerlik nizam çıkırışını yerlik alahidlikke iyi kılıp, kançı maddığı ihtiyaclık bolsa şuncu maddı tüzüp, 4-5 maddı bilenle hal kılgılı boludağın meselelerde maddını ziyade köpeytü etmezlik, muhimi partiye merkezi komitetinin royunu toluk özleştirip, yerliknin emeliyetini çıkış kılıp, gevdilik meselelerini hal kılış gerek. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zamanı yulaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırılgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılılgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırılgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hüseyin Dostlar programımızda almıştırıvatımız. Muvaffaqiyet kazanan bir kişi şundaq degen, fakat mesuliyetle hayatımızı mängülük kuşkuvetke ege kıla alaydı. Şuna hayattaki en çoğun huzur orındalgan mecburiyetten sokulmuştur. Şundaq diyeleyimiz ki, mesuliyet bir hıl aktif pozisyen, aktif energi. Bu bizni devamlı tırışka, işlerini estağidil işleşki ündeydi. Elbette turmuşta mesuliyetçen buluş en tayin muhim. Şuna her kandak vakitte özümüzgi mesul, işlevatkan hizmetimizgi mesul buluş, ailemizgilerin mesul buluş pozisyesini unutup kalmasılıkımız gerek. Ne müşün? Çünkü mesuliyetçilik bizni kımmetki iyi kılıdı. Her bir günümüzni güzellikle başlaydı. Addisi biz kılıvatkan işimizga mesuliyetçilik nezir bilen karısak, bu işine bir ketimdilla şunçilik yakışıp tügüteleyimiz. Bunu odun hatalık görülmeydu, kaydı geliş bulmaydı, özümüz bu hoş opkalımız. Turmuştan her bir demlerde mesuliyetini özümüzge emrak kılaydı. Küylerimiz davamlı silah üçünü yakıraydı.

radio dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Kişilik turmuşunun güzelliğini his kılış yeri da biz dostunun nait kımmetlik hikayelikini his kıp yedirikemiz. Sırdaş dost öz növeti de bizden yakşı yetekçimizi hesaplıldı. O bizde ügünüş, hizmet, turmuş, ictimai münasivet, ıqtisadi ünüm işlerde dağdam yolga yorup nişanı başlayalaydı. O bizde pürsat geliştirdi. Muvaffaqiyyatga yetişimizge medet berdi. Onun başka ne? Konumuz perişan boğanda ruhi yürek hem ünümlü teselli bulalaydı. Biz dostumuzla azizlisek izzet tapımız. Sadakatimizden tevrenmesek hürmet tapımız. Çin dostluk ruhi ozuk. Çin dostluk bizge hayatlıkların ne kadar güzel hikayelikini his kıldırdı. Biz azizleydiğen, bizde azizleydiğen kişilerin hakiki dost, yakın dostlarının köp buluşu, turmuş gibi olan muhabbetimizini, kelgüsü gibi olan işençimizini, yüzümüz gibi olan düşünüş, itiraf kılıç duyguğumuzunu tekim yükseldirdi. Endi dostlarımızdan hemisi onda akılladın bu piterlişi, hemisinin fikri bir yerden çıkışı, kızıkışları, göz kıraşları okşaş buluşunu atay. Ama biz ulanın türlük, ya ki ançıki nuhsallarga, kemçiliklerge, pat-pat sadırkı kuyduğun severliklerge esilvanmay, münasivetteki normallık, izcillikini saklap gelişimiz gerek. Elbette görüşkende ulanın psikikisi bu işe kızıkıdığan münazır temisi. Köngül bölüdüğün pahiyetleri, ula berilip kılıvatkan işla, ümit kılıdığın taraflarını bilip, şu bu iş fikirleşkinimizde münasivetimizde tekimi güzel haleti dağım iteleyimiz. Şu isimizde bozun, Çin dostluk için epucallık ne aydımayım? Epucallık ne mi ölen buludu? Köngül köksünüz ken bozun. Minnettarlık duygusunu özünüzge hemra kılın. Şundala için hakiki dostluk sizden yanınızda. Benim ise yakınlık küllerimiz, davamlık dostlarımız için yarayıdı.

Radyonu Uçtaslar programımızı da anlaştırıvatımız. Tüngü kondum kepenek bulup, tündüsünü söyü alıgadı. Cimırlaydı ay hem pinhane, marlap yürer körü alıgadı. Dirizemli çeker bek yengil, meyin şamal urup yedinli. Mem mi şamal bolsamken değmen, çaşlarını sılıva alıgadı. Tündü verip bulanmadım hergiz, pürset tülle oylu valgalı. Sen mi belkim oyludun mendek, kalbimge kırı valgalı. Muhabbetlik kalıplerden muhabbetlik şiirler pütüdü. Yani şu muhabbetlik şiirlerden muhabbetlik küyler pütüdü. Muhabbet kimlerini şair kımmıdın, kimlerini küyüç kımmıdın, yeni kimlerini bulbul kımmıdın. Kimlerini aşık kılmadın, yani kimlerini meşk kılmadın. Demek hemiz şu muhabbette, elbette muhabbet herkiz mi bir demlik hissiyat emez. Onda olsa muhabbet ne mi? Muhabbet.

ve davamlaştırış, izcil süyüş ve mengü kogdaştırın. Elbette dostlarımızla her vakit şunu tevziye kılımız, muhabbetini başlayanken siz, onun ahırını çıkırış kütürüş. Muhabbetlik kalıplar için güzel, muhabbetlik nakşılar kettemizin.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcıla, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursun Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da adamını hayran kaldırığı da küzütüş iktidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip bege. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'un Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Uyga öz ilgirdin tonuydugan Annushka kirip kelgende Dolly xelili yengillep qalgandek boldi. Anna bu yasançuk xizmetkar ayalının ornığa Annushkani Dolly'nin xizmetige kirgizgen idi. Annushka bu mehman xanımının kelginige qavetli xoş bolup ketkeşke ağzı besikmay sözlep oldurdi. Dolly onun ayal hocayininin ehvali, bolup mu grafının onunla bolgan muhabbeti, vapadarlıkı toğırlık sözlep bermekçi boluvatkallıkını sezip, onu amalba undak geplerden tosup turdi. Anna arka divina işkimiz kiçkimizden billi çoğun bolgan, şuna o men üçün her kandak nersizin kımmetlik, elbette ulanın ışığa biz birinimi diyelmeyimiz. Şundaktı mı muhabbet? Mümkün bolsa bu nersemini yuğuzup koysan. Dolly şu gep bilen onun gepini bölüp etti. Obdan hanım, bizden bu yerde mehsus kır jüdgan işki hotum ba. Ama kırlık okşaş nerslerini maşinada yuyuşudu. Bizden graf hem işini özü orullaştırdı. Şunçilik yakşı adam ki. Dolly Anna'nın kırıp Annushka'nın gepini bölüp etkenidin bekme hoşal boldi. Anna addiğini betsiz könle kiyip kırgen idi. Dolly onun könlükige karap kaldı. O bu addiylikinin kandak gepçikellikini, onun üçün kançilik bedel tölündüğallıkını biletti. Bu minin konu dostum, dedi Anna, Annushkani körüstüp. Hem de Anna korunmay gep kılavat attı. Erkin ve vezmin idi. Dolly onun özünün kelgelliki bilen küçlük kozgalgan hayacinini toluk besivalgallıkını. Sözlerinin erkin çıkıvatgallıkını. Hatta yürük idiki hakiki oy pikirler bilen yes tuyğularga tutuşudugan işiklerini mekkem takıvalgallıkını sezgendek boldi. Eras, Anna, kızın kandak? Dep sorudu Dolly. Anna nini demsen? Yakşı, semirip yakşı op getti. Kör bakam sen? Yür, san köstüp koyay. Balı bakış üçün şünçilik beşim kattı ki nemisini dey. Başta biz bir İtalyan ayalını inik anılık tapkan. Obdan ayal. Ama ekmeklikte uçuğu çıkkan. Onu kaytur vermekçi mi bolduk? Lekin balı onu ügünüp kağaçka amal yok. Yeni şiltıvatımız. Sile o işini kandak bir taraf

0: qıldınla?
1: Dolly bu gipi bilen balının familisini qandaq qıldınla demekçi idi. Lekin annanın kapıqının bir dili türilgenligini körüp, dərru gipini özgertip aldı. Qandaq qıldınla? Onu emçekten ayırvettinla ma? Lekin anna onun nemi demekçi şikelligini düşünüp bolgan idi.
0: Sənin sormaqçı boğunun bu əməsdi o? Onun familisinin nemi boğallıqını sormaqçı o? Şundaq mı? Bu işqa Alexeyinin beşi bək mi qatdı? Hazırca onun familisi yox. Ya ki Karenin dep tursaq mı boludu?
1: Annanın közleri yumulup, pəkət kırpiklerli körünüp qaldı.
0: Bıraq,
1: onun çırayı bir dili içilip getdi.
0: Bu işla toğırlıq kiyerek sözlü şeyli la. Yür, mən sana onu köstüp koyay. O şunçilik umak kız boldi. Hazır ömüleydi o.
1: Bu öyünün çıraylıqlıqıdın hayran bolup, ağzını yumalmay kılıvatkan Dolly, annanın kızının öyge kirgende, bu öyünün tekimi heşemetliklikige karap, tili gepki gelmeyi kaldı. Angliyaga buyurtup yasıgan bu vakla harvisi. Menişini meşk kıldırdıgan galtek harva. Mehsus ömülgen balıla üçün yasalgan purjinilik uzun divan. Tevremi orumduk. Alaydı işlengen yip yeni vanna. Bulanın hemisi Angliyanın malları bulup, mustahkem puxta idi. Körünüşü dilla kımmetlikliki çıkıp durattı. Öyünün işçi azade, yoruk hem igiz idi. İkis kırgende kız birli könlekte. Üstel yenidiki özünün kiçikkeni orunduğu da şorp içip oldurattı. Şorpa tökülüp aldının bir münç yeri höl bulup ketken idi. Mehsus balının tamıkıgı karaydıgan Rus hizmetkar ayal balığı şorp içküzgeş özümü ançı münçe behrman boluvatkan da kılattı. Balı bakkuşu bilen enik ana körünmeydi. Yan öydü idi. İkisinin Fransızca kopal sözleşişleri alınıp turuvatattı. Bu ula bir-birini düşünüşlerde işildiğin birden bir til idi. Annanın avazını anlayışı bilella, azırak hap çıray, özünü taşlıp etken, igiz boy, çıraylık bir İngiliz ayal aldırap kırıp gelip, anna cimli misimo özünü aklap sözlepli ketti. Anna bir igiz gep kılar kılmayla, u İngilizce, şundak, hanım, şundak, dep durattı. Karı çaç, karı kaş u kızının mengzilleri kızırıp durattı. Budruk bedeni tohu et bulup ketken idi. U öyge kırgen natunuş ademge karap kapıkını türgen idi, Dolly'nin onunga bekme amıraklığı kilip ketti. Hatta onun sağlamlıkıga evisimi keldi. Onun ömüleşlerimi közüge çıraylıq göründi. Onun balıllarının birimi onun okşaş ömüleb bakmağan idi. Konlukinin üstüge halat kigizüp, gilemge koyup etken idi, onun şu turqi tekimi çıraylıq görünüp ketti. O huddi küçük ya ki aslanga okşaş kapkarı közlerini yuğan içip, çoğlanın özüge amıraklıq kelip karap turuvatkallıkıga kuşal bulup, vilqlap külgen peti pıttırını asta kötürüp ulağı tenle etti. Kiçikkeni kolları bilen yerini tirecep ornudun turmakçı bolatti. Arkadılla yeni pıtlarını yığıvelip aldığı karap ömülep gitetti. Lekin Dolly'ga balının öyünün umumi keyfiyatı. Bolup mu İngiliz ayal zadıl yakmadı. U annaninkiga o'xshash bundoq benormal oilaga yaxshi ayollar kelib ishlamaydi degan sabab bilan ishning yo'lini biladigan annaning nima uchun bundoq so'rin vazni yo'q ingliz xotinni tarbiyachilikka yollab olganligini ichida aqlagan bo'ldi. Onundan boshqa Dolly ular orasida bo'lingan bir necha eg'iz so'zdan anna, inik ana, tarbiyachi va bola o'ttirsida uchrashib turishning nayt oz bo'ladiganligini. Annaning balining yeniga nayt oz kiradiganligini bildi. Anna qiziga o'yinchiqni elib bermoqchi bo'lib, orq oldiga qarab topolmadi. Dollini teximi hayron qoldirgani, qizig'i necha tish chiqqanligini so'rivdi. Anna keyin uningga yana ikki tish chiqqanligini bilmagachga to'g'ri javob berolmadi. Ba'zida o'zimning bu uyda ortiqcha odamdek bo'lib qolayotganligimni o'ylab ko'nglim yerim bo'ladi, dedi Anna uydan chiqib ketib. U eshik tuyida turgan o'yinchoqlarga putlashib ketmaslik uchun ko'nglikining etikini ko'tarib oldi. Tunji balamda undoq bo'lmagan edim. Meningcha diginingning aksi eding, dedi Dolly qo'rqimsirab turib. Nadikini sanga desam, men uni Seryojani ko'dim, dedi Anna xuddi yiroqdagi bir narsaga qarayotgandek ko'zlarini yerim yumib. Bu to'g'riliq keyin mungdishayli desam ishonmasliging mumkin. Men hozir oldiga taxsa qattiq g'izolarni qo'yib qo'ysa, qaysini yeyishni bilmay qolgan och qursoq odamdek bo'lib qoldim. U g'izolarni menga sen ilib kelding. Men sendin boshqa hech qandoq odam bilan mungdishishni xohlamayman. Shu turqida gapni nadan boshlashimni bilmay turaman. Men seni hargiz qo'yib bermayman. Ichimdagi gaplarimning hammasini senga to'kib beraman. To'g'ri, avval senga sen bu yerda uchrashib qolishing ehtimol bo'lgan bir necha yillarni tanishtirib qo'yay, dedi Anna so'zini davom qilib. Avval xonimlardan boshlay. Kenaz Varvara xon qiz. Sen uni bilasan. Menmi Setva ishqinglarning uningga qandoq qaraydiganligini bilaman. Setva uni uning bu dunyoda yashashdan maqsadi o'zining Katerina Pavlovna cho'ng opamdan ustun turdiganligini isbotlash uchun deydi. Uning deganimi to'g'ri? Ammo Kenaz Varvara xon qiz oq ko'ngil, uningdan to'limi minnatdorman. Peterburgdagi chig'imda birar hamrog'i shunchalik muhtoj bo'lgandim. Dal shu kunlarda uning bilan uchrashib qoldim. U rostinli ko'ngli yaxshi ayol. Shu chaqda u mening ahvolimni xelili yangillatdi. Mening shu kunlardagi ahvolimning Peterburgdagi ahvolimning oxirdagi gapni qo'shib qo'ydi u. Qanchalik eg'ir ishkanligini sen tasavvur qilolmaysan. Men bu yerga kelgandan keyinla xotirjam ham baxtli bo'ldim. Bu to'g'riliq kim paranglashaydi. Men yana bir-birlab tanishtiray. Yana biri Seviyajeski. U oqsungaklarning rahbari, durus odam. Uning Alekseyga qandoqdir bir iltimosi bo'lsa kerak. Senga deb bilsam, Alekseyning dunyosi xeli bor ekan. Shunga bu yerga ko'chib kelgan kunimizdan boshlab uning ta'siri ulg'ayishga boshlandi. Yana bir aylan Toshkevich. Sen uni ko'rgan. U ilgari Betsiyningkiga doim berib turatdi. Keyin Betsi uni tashlab ketdi. Hozir bizning yenimizda turyapti. U xuddi Alekseya aytgandek o'zini qandoq odam siyoqida ko'rsatsa, boshqalarmi uni shu siyoqi bilan biladigan odamning omroqlik kelgudek odam. Varvara uni to'lima qoidiy usullik odam deb maqtaydi.

Yavatudu. Şundaktımı hizmetkarlarını buyurursanız, onunla azırak peçini prenik açıp bese. Men Alexey'ni izdep tepip, ulanın hemmisini bu yerge başlap gilay. Kinez vara vara han kız, Dolly'ni nahit kızgın kütüv aldı. Ama özünün çoğunluğunu azırak peş kılgandek kılıklanımı kılıp koydu. O Dolly bilen körüşüpla, onunla Anna'nın aldığı turuvatkallıkının sebeplerini düşündürüp, özünün Anna'nı bekip çoğunluğun hädisi Katrina Pavlona adımı bekerek yakşı gördü kallıkı. Hemmisi Anna'nı taşlı vetken aşı iğir küllerde, onun aşı azaplık küllerden ötü velişiğe yardım berişini özünün mesuliyeti dep bilgenlikini sözlep getti. Onun er acır şık koşulgan dinkin kaytip getip pinhan turmuşum di yaşaymen. Azır azırak bolsumu onunla paydam tigi vatıdı. Şuna mesuliyetimle davamlık ada kılmakçı men. Kançilik avarçiliklerle uçursam mı meyli? Başkalağı okşaş onu taşlı etmeymen. Sen kelip tolumu yakşı şıkıldın. O ikisi naayti yakşı erkotullah de kiti vatıdı. Ulanın işlerine biz emez, Tanrı'nın özü birini mi deydu? Biz, Yozuveski bilen Avniviyani, Nikadrovni, Vasliyev bilen Mamunovani, Liza Neptunovani alaylı? Ulanın yaman gepini kılmağan adam mı boğan mı? Ahırgı kegende, ulan yeni hemmeylen kubul kıldıgı. Ula bosa hemme ademnin hürmetigi ige esil zadı ailenin ademleri. Huddi İngilizladek yaşaydı. Naştıdı billi buludu. Naştıdın kiyen tarkılıp hemmisi özünün işlerge mağıdı. Keşlik tamaktan ilgiri nemin halısa şunu kılışıdı. Saat yetti de keşlik tamak yaydı. Setvasini bu yege evet bek yakşı çıkıptı. Vronski kişiler bilen köpürek bir iş giriş kılıp tursam deydiken, sana etsem, o apısı bilen akısının münasebetleri arkalık her kandak işini vücuduk çıkar alaydiken, demisim o, ulan nurgun yakşı işlerini kıptı. O sana özünün doktorhanız doğruluk sözlep beğenmedi mi? Kavetli yakşı digine, hem mi nersini Parijdin keltürüptü? Anna erlerini Beliard hanıdın tepip peşayvanı başlap gelgende var vara bilen Dolly'nin parını üzülüp kaldı. Keşik tamak vaktiga yeni bir mınçı vakit bağıydı. Onun üstüge havamı yakşı bolgaçka köpçülük kalgan 2 saatini ötküzüşünün hıl mı hıl çağrılarını otturuğa koyuştu. Bunun işi de Veslovski körsetken çağrıla en köp bulup, Pokrovizdikige tüptün okşuma etti. Tor top oynaylı, dedi o umakkını külüp koyup Fransızca. Anna Arkadyevna, ikimiz yeni billi bulumuz. Yak, hava beksik, unudun köre bağdı seyli kıgınımız yakşı. Yağımızsa kolva küçüp oynaylı. Dolly, iki kırgaklığın menzirlerini köysun, dedi Vronski teklif berip. Sıla ne mi desen la men şu? Dedi Sevya Jeski. Men Dolly'ni piyada ayınıp gelişini yakşı gördü dep oylay men. Şundak mı? Kol vakı kiyin şu alamız. Dedi Anna. Hemmeylen şu pikirge koşuldu. Veslovski bilen Toşkeviç suğu çömeledigan caygı berip kıyıkını tayarlap turmakçı bulup şu yakı karap geçişti. Anna Sevyajeski bilen Dolly Vroniski bilen çıkıcıp buluşup bağdaki çığır yol bilen asta minişti. Dolly pütülley natunuş bir muhit içige kırıp kalgan bolgaçka azrak korunup kelivat attı. O Anna'nın işini nezriye cihetten düşünüple kalmay emeliyette mi kollaydı.
əxlaqi hayatının pak